0: kişiye verilen bir tarife veya yeni bir bölgeyi ziyaret eden yabancının kullanacağı kılavuz konumundadır. Bu tür yardımcı elemanlar ve kılavuzlar, insanları nasıl ki yanlış yapmaktan koruyup isabetli davranmayı sağlıyorsa, ilahi kitaplarda Allah'a kullukta, tabiatla iletişimde ve insanlarla bir arada yaşamanın kural ve esaslarını öğrenmede aynı görevi yapmaktadır. Esasen ilahi kitaplara iman etmek, peygamberlere inanmanın gerektirdiği tabii bir sonuçtur. Çünkü Allah'ın elçilerine iman etmenin asıl manası, onların vahye mazhar olduklarını canı gönülden benimsemektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iman esaslarının sıralandığı meşhur Cibril hadisiyle, ondan nakledilen başka rivayetlerde, hem kendisinden önce gönderilen ilahi kitaplara, hem de Kur'an-ı Kerim'e iman etmenin gerekli olduğunu vurgulu bir şekilde beyan etmiştir. İnsanın Allah tarafından gönderilecek bilgilere ihtiyacı vardır. Kelam sıfatına, sınırsız rahmet, lütuf ve kereme sahip olan Allah Teala, kullarını kendi hallerine bırakmamış, onlara bu isim ve sıfatlarının tecellisiyle muamele ederek peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Peygamberler insanlara ihtiyaçlarına göre vahiyler getirmiş, ihtiyaçları değiştikçe ve anlayışları geliştikçe vahyin alanı da değişip genişlemiştir. İlahi kitaplara iman etmek akli açıdan da gereklidir. Çünkü peygamberlerin ölümünden sonra hak ve batılı, iyi ve kötüyü ayırt edebilmek için başvurulacak yegane kaynak bunlardır. Aksi takdirde fertler ve toplumlar kötü tesirlerin ve duygusal tavırların baskısına maruz kalarak doğru yoldan uzaklaşırlar. Gerek fert ve gerek toplumların ilahi kitaplara olan ihtiyacı hususunda şimdiye kadar söylediklerimize şunu da ilave etmeliyiz sevgili dinleyenler. İlahi kitaplar peygamberlerin vefatından sonra insanlar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlık durumunda inanç, ibadet, ahlak ve insanlar arası yaptırımlı ilişkilerde müracaat kaynağıdır. Onlar vasıtasıyla İslam daveti insanların arasında yayılır ve uzak coğrafyalarda yaşayan milletler Allah'ın dininden haberdar edilir. Allah kelamı olan vahiy metinleriyle ilahi dinlere mensup fert ve toplumların manevi hayatı güç kazanır ve tazelenir. İlahi kitapların ve peygamberlerin gereğine inandıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın insanlık tarihinin her devrinde yaşayan milletlere bir peygamber ve mukaddes bir kitap gönderdiğini kabul etmek ve bunlara inanmak aklı selimin vazgeçilmez bir gereğidir. Değerli Diyanet Radyo dostları, bugün kitapların gönderilmesinin hikmetinden bahsettik. Bir sonraki programımızda kitapların vahyedilişiyle ilgili konuşacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan bu dünyaya sarılır da onun zevklerine karşı koymazsa ebedi kurtuluşa nasıl ulaşabilir? Ey kardeşim, gönlünden dünya sevgisini atmadıkça Allah sevgisi yerleşmez.

Ey talepkâr-ı huzuru du cihan, rah-ı cuy-ı taraf-ı rahat-ı can, eyleme hezlü muzah-ı pişe, düşürür dostlarını teşvişe. Ey iki cihan saadetini isteyen, ey canın rahat bulduğu yöne akan ırmağın yolu evladım, küfür derecesine varan yergi ve mizahı meslek edinme. Çünkü bunlar dostlarını düşünceye ve kırılmaya sürükler.

Sevgili dinleyenlerim, bağımlılıklarımızı konuşup bağlılıklarımızı yeniden birlikte değerlendirmeye ve bağlılığın esas olduğu bir dünyaya yeniden merhaba demeye gayret ediyoruz. Ve biz biliyoruz ki Yüce Rabbimiz bizi hayata annemize bir kordonla bağlı olarak getirdi ve biz bu bağlılığı, anneye duyduğumuz bu yakınlığı, bu güvenli bağı hayat boyu korumakla mükellefiz. Nasıl ki anne evladını koruyorsa, biz de bir annenin evladı olarak bize emanet edilen her şeyi, kişisel yeteneklerimizi, potansiyellerimizi ve bize bahşedilmiş olan, emanet edilmiş olan ne varsa her şeyi korumak durumundayız. İşte bunların başında da bizim akıl sağlığımız geliyor. Bugün akıl sağlığına son derece zarar verdiğini bildiğimiz bir bağımlılık türünü, alkol bağımlılığını konuşacağız. Tabii alkol bağımlılığının etkisi, zararı sadece insanın akli melekelerine değil, aynı zamanda onun bedenine, ruhuna, sosyal ilişkilerine, bütün bağımlılıklarına. Evet, Dünya Sağlık Örgütü alkol tüketimini küresel ölçekte önlenebilir hastalıkların ve erken ölümlerin en önemli üç nedeninden biri olarak değerlendiriyor. Bakın ne kadar korkunç bir şey. Önlenebilir ve erken ölüm. Ne kadar acı. Yani Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği, insana lütfettiği en değerli, koruması gereken serveti canı. Canı koruma, yani onu muhafaza etme, onu sağlıklı bir şekilde hayata bağlama sorumluluğu öncelikle insanın kendisinde. Ve buna en çok zarar veren alkol. Aziz dinleyenlerim, özellikle psikoaktif ve toksik özellikleri bulunan bir madde alkol, bağımlılık yapma potansiyeli son derece yüksek, uzun süreli ve yoğun kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Alkol bağımlılığı bireyin alkol kullanımını kontrol edememesiyle karakterize ediliyor. Fizyolojik, bilişsel, davranışsal değişikliklerle kendini gösteren kronik ve ilerleyici bir hastalık olarak niteleniyor. Bağımlılık ilk kez alkol tüketimine bağlı gelişen bu durumu tanımlamak için kullanılıyor. Evet, alkolün çeşitli kanser türleri, solunum yolu hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, siroz, sindirim sistemi bozuklukları, kalp damar hastalıkları gibi bunları da içine alan 200'den fazla hastalık ve yaralanmayla ilişkilendirildiğini biliyoruz. Tabii bütün bu hastalıklar

0: Bütün bu etkiler bireyin fiziksel sağlığı kadar hayat kalitesini, yaşam kalitesini de ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Sevgili dinleyenlerim, alkol tüketiminin yol açtığı zararlar sadece bireyin sağlığı ile sınırlı değil. Aynı zamanda ve daha da önemlisi toplumsal pek çok soruna yol açıyor. Doğum anomalileriyle başlıyor, aile içi şiddet, suç oranlarındaki artış, intihar vakaları, sosyal çatışmalar, trafik kazaları, iş hayatındaki aksaklıklar, bütün bunlar alkol tüketimine bağlı ortaya çıkan önemli sosyal sorunlardan sadece bazıları. Evet, bu alanda yapılan araştırmalara göre her yıl dünya çapında yaklaşık 3 milyon kişi alkol kullanımına bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybediyor. Küresel hastalık ve yaralanma yükünün %5'inden fazlası alkolden kaynaklanıyor. Alkol tüketimi sadece bireyleri değil, ailelerini, sosyal çevresini de derinden etkiliyor. Sosyal yapı üzerinde geniş kapsamlı olumsuzluklara neden oluyor. Alkol, bireysel sağlık sorunlarının ötesinde toplumun genel refahını tehdit eden çok ciddi bir halk sağlığı meselesi. Evet, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022 yılında gerçekleştirdiği araştırmaya göre son 12 ay içinde alkol kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2019 yılında yaklaşık %15'e yükselmiş. Evet, bu oranın 2022 yılında erkeklerde %18'i aştığı, kadınlarda ise %6 olduğu tespit edilmiş. Bakın, dünyada ve ülkemizdeki istatistikler alkol bağımlılığının ve buna bağlı nedenlerin gittikçe toplum ruh sağlığını derinden etkilediğini bize gösteriyor. Alkol kullanmayan bireylerin, daha önce kullanan ve hiç kullanmayanların oranı ise 2019 yılında %85 iken 2022 yılında bu oran yükselmiş, %88'e çıkmış. Dünyadaki tüketim ve bağımlılık oranlarına karşın Türkiye, gerek Avrupa Birliği'nde gerekse dünya genelinde bu konuda örnek gösterilen ülkeler arasına girmeyi başarmış. Burada da ülkemizi tebrik ediyoruz. Demek ki biz alkol bağımlılığıyla mücadele konusunda bir mesafe kat etmişiz. Ne mutlu. Gelin hep birlikte bu mesafeyi daha ilerilere taşıyalım. Alkol kullanımının, alkol tüketiminin neredeyse sıfırlandığı ve artık bunu değil de alkolün etkilerini değil de alkolsüz dünyayı, alkolsüz Türkiye'yi ve alkolsüz bir geleceği konuştuğumuz bir güne, bir geleceğe, bir dünyaya birlikte uyanalım. Çünkü alkol bütün kötülüklerin anası, bütün sorunların başlangıcı. İnsan akıl sağlığına, ruh sağlığına, zihin sağlığına, sosyal sağlığına zarar veren bir kötülüğü kendi kendine alkol yoluyla başarabiliyor maalesef. Evet, başarı diyorum, negatif anlamda başarı diyorum. Bu esasında kişi adına, toplum adına büyük bir başarısızlık. İnsan alkole dayalı ölümlerin gittikçe her geçen gün ve bağlı ölümlerin arttığı bir dünyada neden kendine bu büyük kötülüğü yapmayı istesin? Yüce dinimizin de yasakladığı alkol kullanımını gelin bugün birlikte karar verelim, el birliğiyle, iş birliğiyle mücadele edip terk edelim ve gelecek nesillere artık bu kötü mirası, bu sorunlu mirası taşımayalım. Aklımızı, gönlümüzü, kalbimizi Cenab-ı Hakk'a verelim. Birbirimizle daha çok vakit geçirelim. Hayata tutunalım ve yaşadığımız hayatın kadru kıymetini takdir ederek bir gelecek hayal edelim. Bizden sonraki nesillere de bu konuda örnek olalım. Hadi gelin birlikte örnek nesil olma sözünü bugün bu mikrofonlara birlikte verelim. Evet, hepinize sağlık ve afiyetle dolu, alkol kullanımından ve her türlü bağımlılıktan uzak, esenlikli günler diliyorum. Sağlıkla, huzurla kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Hazreti Peygamber, bir sabah vakti Bilal-i Habeşi'ye, "Ey Bilal, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette hemen önümde senin nalınlarının sesini işittim," diye sorar. Bilal radıyallahu anh ise Efendimizin bu sorusuna, "Ey Allah'ın Resulü, doğrusu benim işlediğim ve en çok faydasını umduğum amel, gecenin veya gündüzün bir saatinde tertemiz paklanıp sonra da o temizlikle Allah'ın bana takdir ettiği kadar kıldığım namazdır," şeklinde cevap verir. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir."

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Kur'an'ın temel konularından 22. cüzdeyiz. 22. cüzde Ashab suresinin son tarafı, Sebe ve Fatır surelerinin tamamı, Yasin suresinin de baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan ilki sorumluluklar konusudur. Ashab suresinin son tarafında müminlere bazı uyarılar bulunmakta, sorumluluklar hatırlatılmakta ve sure dağların kabul etmediği ağır yükü, sorumluluğu insanın kabul ettiğini beyan ile tamamlanmaktadır. 22. cüzün ikinci mesajına baktığımızda Allah'ın nimetleri başlığıyla karşılaşıyoruz. Sonra gelen Sebe ve Fatır sureleri hamd ile başlamakta ve sanki birbirlerinin tamamlayıcısı olduğu mesajı verilmektedir. Sebe suresinde Allah'ın nimetleri sayılmakta, en büyük nimetin risalet, peygamberin, kitabın gönderilmesi olduğu açıklanmakta, bu büyük nimeti inkar edenlerin ahirette cezalandırılacakları uyarısıyla sure tamamlanmaktadır. Bunu takip eden Fatır suresinde de Allah'ın nimetleri anlatılmaya devam etmekte, ancak şeytan ve dünya nimetlerinin aldatıcı olduğuna dikkat çekilip Allah'ın yarattığı varlıklar hatırlatılmakta ve asıl nimet sahibinin unutulmaması gerektiği açıklanmaktadır. Fatır suresi, yaptığınız yanlışlar, günahlar sebebiyle Allah hemen azap gönderseydi, yeryüzünde kimse kalmazdı. Ancak hesap belli bir süreye kadar tehir edilmektedir. Dikkat edin uyarısıyla tamamlanmaktadır. 22. cüzde 3. mesaja baktığımızda tevhid ve kulluk başlığıyla karşılaşıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, tevhid ve kulluk mesajında şunları görebiliriz. Bu cüzde, yani 22. cüzde Yasin suresinin baş tarafı da bulunuyor. Yasin suresinde 3 temel mesaj vardır. Allah'ın uyarılarına kulak verin. Peygamberi destekleyin ve ahiret hayatını unutmayın. Surenin baş tarafında tevhide giden yolun risalet ve ahiret inancından geçtiği hatırlatılmakta, sonra örnekler üzerinden peygamberi destekleyenler ve peygamber karşıtlarının sonları, akıbetleri açıklanmaktadır. Daha sonra yeryüzünde Allah'ın kevni ayetlerine, kainattaki düzen ve yüksek sisteme dikkat çekilmekte ve insanın bu gerçekleri tefekkür edip sadece Allah'a kul olması gerektiği mesajı verilmektedir. Hoşça kalın.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, güzel işler yaparsa, ona hak ettiği karşılığı iki kere veririz. Ayrıca onun için değerli bir nasip de hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer günahtan sakınmak istiyorsanız, sözü edalı bir tavırla söylemeyin ki, kalbinde çürüklük olan kimse ümide kapılmasın. Ayrıca düzgün söz söyleyin. Evlerinizde oturun ve daha önce cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı güzelce kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamber ailesi! Allah sizi sadece günah kirlerinden arındırmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Hanelerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti dilinizden düşürmeyin. Allah bütün incelikleri ve gizlilikleri bilir. Her şeyden haberdardır. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar, işte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Allah ve Resulü herhangi bir konuda hüküm verdiklerinde artık mümin bir erkek veya kadın için işlerinde tercih hakları yoktur. Allah'ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır. Bir zamanlar Allah'ın kendisine lütufta bulunduğu, senin de lütufkar davrandığın kişiye eşinle evlilik bağını koru, Allah'tan kork demiştim. Bunu derken Allah'ın ileride açıklayacağı bir şeyi içinde saklıyordun. Öncelikle çekinmen gereken Allah olduğu halde sen halktan çekiniyordun. Zeyd onunla evlenip ayrıldıktan sonra müminlere evlatlıklarının kendileriyle beraber olup ayrıldıkları eşleriyle evlenmeleri hususunda bir sıkıntı gelmesin diye seni o kadınla evlendirdik. Allah'ın emri elbet yerine getirilecektir. Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen, Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kafidir. Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam onun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları esenlik dileyerek selamlayacaktır ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele. İnkârcılara ve ikiyüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınlarla evlenme akdi yapıp da sonra birleşmeden onları boşadığınızda, onlar üzerinde hesaplayıp bekleteceğiniz bir iddet hakkınız yoktur. Onları bir şeyler vererek memnun ediniz ve güzellikle boşayınız. Ey peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyelerini,
seninle birlikte hicret eden amca kızlarını, hala kızlarını, dayı kızlarını, teyze kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca mümin bir kadın kendini peygambere mehirsiz olarak bağışlar, peygamber de onunla evlenmek isterse, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere onu da sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında hangi kuralları geçerli kıldığımızı biliyoruz. Sana mahsus olanı güçlük çekmeyesin diye meşru kıldık. Allah çok bağışlayıcı, pek esirgeyicidir. Onlardan dilediğinin beraberliğini erteler, dilediğini yanına alırsın. Uzaklaştırdıklarından birini tekrar istemende senin için bir sakınca yoktur. Bu hüküm onların mutlu olmaları, üzülmemeleri ve hepsinin senin verdiğine razı olmaları için en uygun olanıdır. Allah gönüllerinizdekini bilir. Allah ilim ve hilim sahibidir. Artık bundan sonra sana kadınlar helal olmaz. Sahip olduğun cariyeler dışında kadınlarını, güzellikleri hoşuna gitse bile başka eşlerle değiştirmen de helal olmaz. Allah her şeyi görüp gözetmektedir. Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin, yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde onlar perde arkasındayken isteyin. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Resulullah'ı üzmeye hakkınız yoktur. Kendisinden sonra ebedi olarak eşleriyle de evlenemezsiniz. Sizin bunu yapmanız Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de şurası muhakkak ki Allah her şeyi bilmektedir. Peygamber hanımlarına babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve sahip bulundukları hizmetçileri hakkında perdesiz görüşmede bir günah yoktur. Allah'a itaatsizlikten sakının. Kuşkusuz Allah her şeye tanıktır. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selam okuyun. Allah'ı ve Resulünü incitenleri Allah dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır. Hak etmedikleri halde mümin erkek ve mümin kadınları incitenler apaçık bir bühtan ve günah yüklenmiş olmaktadırlar. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerini üzerlerine bürüsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Münafıklar, kalplerinde çürüklük bulunanlar ve Medine'de asılsız haber yayanlar yaptıklarına son vermezlerse, seni onların üzerine sevk edeceğiz. O zaman seninle beraber orada fazla oturamayacaklar. Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış olarak nerede bulunsalar, yakalanıp öldürülecekler. Bu Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkında koyduğu kanundur. Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamayacaksın. İnsanlar senden kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Bunun bilgisi yalnızca Allah katındadır de. Nereden bileceksin? Belki de kıyamet yakında olacak. Allah inkarcıları lanetlemiş, onlara çok yakıcı bir ateş hazırlamıştır. Orada hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamadan ebedi olarak kalacaklardır. Yüzleri ateşe çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, Resulü dinleseydik diyecekler ve ekleyecekler. Rabbimiz, biz efendilerimizi ve büyüklerimizi dinledik, onlar da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları ağır bir şekilde lanetle. Ey iman edenler! Musa'yı incitenler gibi olmayın. Allah onun hakkında söylediklerinden uzak, tertemiz biri olduğunu ortaya koymuştu. Gerçekte o, Allah katında itibarlıydı.
Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse gerçekten büyük bir kazanç elde eder. Biz emaneti göklere, yer küreye ve dağlara teklif ettik. Ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir. Böyle yaptı ki Allah münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları cezalandırsın. Mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tevbelerini kabul buyursun. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Sebe Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd yalnız O'na özgüdür. Hikmetle yöneten, her şeyden haberdar olan O'dur. O yere giren ve ondan çıkan, gökten inen ve O'na yükselen her şeyi bilir. O engin merhamet sahibidir. Bağışlaması boldur. İnkar edenler bize kıyamet gelmeyecek dediler. De ki, bilakis gaybı bilen Rabbime andolsun ki O size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey O'nun bilgisi dışında kalamaz. Bundan daha küçük veya daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. O Allah'ın iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları mükafatlandırması için gelecektir.

İşte onlar için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi boşa çıkarmak için çaba harcayanlara ise en kötüsünden elem verici bir azap vardır. Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin gerçeğin ta kendisi olduğunu ve çok güçlü, her türlü övgüye layık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini çok iyi bilirler. İnkarcılar şöyle dediler: çürüyüp paramparça olduğunuzda yeni bir yaratılışa konu olacağınızı iddia eden bir adam gösterelim mi size? Allah hakkında yalan mı uyduruyor yoksa aklını mı yitirmiş bu? Bilakis asıl ahirete inanmayanlar azaptadırlar ve tam bir sapkınlık içindedirler. Kendilerini her yönden kuşatan göğe ve yere bakıp düşünmezler mi? Dilesek onları yerin dibine geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Kuşkusuz bütün bunlarda Allah'a yönelen her kul için alınacak bir ders vardır. Andolsun biz Davud'a tarafımızdan müstesna bir lütufta bulunduk. Ey dağlar, onunla birlikte tesbih edin. Ey kuşlar, siz de dedik ve onun için demiri yumuşattık. Ona şöyle buyurduk: geniş zırhlar imal et, örgüsünü ölçülü yap. Siz de ey müminler, dünya ve ahirete faydalı işler yapın. Şüphesiz ben yaptıklarınızı görmekteyim. Süleyman'ın emrine de sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yol almakta olan rüzgarı verdik. Onun için bakır madenini eritip akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun maiyetinde çalışanlar vardı. Onlardan kim buyruğumuzdan sapsa ona yakıcı ateşin azabını tattırırdık. Onlar Süleyman'a isteğine göre yüksek ve görkemli binalar, heykeller, havuz gibi lengerler, yerinden kalkmaz kazanlar imal ederlerdi. Ey Davud ailesi! Şükür için çaba gösterin. Kullarım arasında hakkıyla şükredenler pek azdır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde, öldüğünü ancak asasını kemiren ağaç kurdu göstermişti. Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca ortaya çıktı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı, o aşağılayıcı eziyete katlanıp durmazlardı. Andolsun ki oturdukları yerlerde Sebe kavmine ait büyük bir işaret vardı. Biri sağda, diğeri solda iki bahçe. Rabbinizin bahşettiği rızıktan yiyin ve ona şükredin. Ne güzel bir belde, ne bağışlayıcı bir Rab. Ama onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki bahçesini, acı yemişli, ılgınlı ve birkaç da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Nankörlük etmelerinden ötürü onları işte böyle cezalandırdık. Biz sadece nankörlük edenleri cezalandırırız. Bereketli kıldığımız beldelerle onlar arasında birbirini gören birçok yerleşim yeri oluşturduk ve bunlar arasında seyahati uygun konaklara ayırdık. Oralarda geceleri gündüzleri güven içinde seyahat edin dedik. Onlarsa Rabbimiz, konak yerlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları darmadağın ederek ibret kıssaları haline getirdik. Kuşkusuz bunda yeterince sabretmesini ve şükretmesini bilenler için ibretler vardır. Gerçek şu ki iblis onlar hakkındaki tahminini doğrulamış oldu. Çünkü inanan bir grup hariç hep ona uymuşlardı. Oysa onlar üzerinde onun hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Şeytana kendine uyanları ayartma fırsatı vermemişse, sadece ahirete inananı ona şüpheyle bakandan ayırt etmemiz içindir. Rabbin her şeyi görüp gözetir. De ki, Allah'tan başka ilahi güçlere sahip sandığınız varlıkları çağırın bakalım. Onlar göklerde ve yerde zerre miktarı bir şeye sahip olmadıkları gibi, buralarda herhangi bir ortaklıkları da yoktur. Allah'ın onlardan bir destekçiye de ihtiyacı bulunmamaktadır. Allah katında onun izin verdiği kimselerden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Sonunda kalplerinden korku giderilince, Rabbiniz ne buyurdu derler. Onlar da şu cevabı verirler: hak olanı buyurdu. O yücedir, uludur. De ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? De ki,
Allah'tır. O halde biz veya siz, iki taraftan biri ya doğru yoldadır yahut açık bir sapkınlık içindedir. De ki, bizim işlediğimiz suçlardan dolayı siz sorumlu olmayacağınız gibi, sizin yapıp ettiklerinizden ötürü de biz hesaba çekilmeyiz. De ki, Rabbimiz hepimizi bir araya getirecek. Sonra aramızda adaletle hükmünü verecektir. Haklıyı haksızdan en iyi ayıran ve her şeyi bilen O'dur. De ki, ortak diye O'nun yanına kattıklarınızı bana gösterin bakalım. Hayır, asla gösteremezsiniz. Bilakis yegane galip ve her şeyi hikmetle yöneten yalnız O Allah'tır. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak bütün insanlara gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu anlamıyorlar. Eğer doğru söylüyorsanız bu vaat ne zaman gerçekleşecek söyleyin bakalım diyorlar. De ki, sizin için öyle bir vakit belirlenmiştir ki, ondan ne bir an geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. İnkar edenler şöyle dediler: biz ne bu Kur'an'a inanırız ne de bundan öncekilere. Sen o zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış halde birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Horlananlar büyüklük taslayanlara şöyle derler: siz olmasaydınız hiç kuşkusuz biz iman ederdik. Büyüklük taslayanlar hor görülenlere, size doğru yol gösterildikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır, günah işleyenler sizsiniz derler. Hor görülenler büyüklük taslayanlara şöyle cevap verirler: bilakis bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona ortaklar koşmamızı telkin ederken gece gündüz yaptığınız aldatmadan ibaretti. Sonunda azabı görünce için için yanarlar. Biz de inkarcıların boyunlarına halkalar geçiririz. Onlar ancak yapıp ettiklerinin karşılığını görürler. Biz hangi topluma bir uyarıcı göndermişsek, oranın sefahate dalmış olanları mutlaka şöyle demişlerdir: biz sizin tebliğ ettiklerinize inanmıyoruz. Ardından şunu eklemişlerdir: biz servet ve nüfus açısından üstünüz, dolayısıyla azaba uğratılacaklar biz olamayız. De ki, Rabbim rızkı dilediğine bol verir, dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bunun hikmetini bilmezler. Sizi bize yaklaştıracak olan ne servetiniz ne evlatlarınızdır. Ama iman edip dünya ve ahirete yararlı iş yapanlar başka. Yaptıklarına karşılık onlara kat kat fazlası mükafat vardır. Ve onlar köşklerde huzur ve güven içinde yaşayacaklar. Ayetlerimizi etkisiz kılmak için çaba gösterenlerse azap içinde bırakılacaklardır. De ki, Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar. Başkaları için ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. O gün Allah onların hepsini toplayacak ve meleklere soracak: bunlar mıydı size tapmakta olanlar? Melekler şöyle cevap verecekler: haşa, sen yüceler yücesisin, bizim velimiz onlar değil, sensin. Gerçekte onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı. Ey tapanlar ve tapılanlar! Artık bugün birbirinize ne fayda sağlayabilirsiniz ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere şöyle diyeceğiz: yalan sayıp durduğunuz ateşin azabını tadın bakalım. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda, bu başka değil, sizi atalarınızın taptıklarından vazgeçirmek isteyen biri demişler ve eklemişlerdi: bu da ancak düzmece bir yalan. İnkar edenler kendilerine hakikat ulaştığında, onun hakkında bu besbelli bir büyüdür demişlerdi. Oysa biz onlara okuyacakları, inkarlarına dayanak yapacakları kitaplar vermemiştik ve senden önce onlara uyarıcı da göndermemiştik. Onlardan öncekiler de ilahi bildirimleri yalan saymışlardı. Bunlar, şimdikiler, onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen onlar peygamberlerimi yalancılıkla itham etmişlerdi. Ben de bilseniz onları nasıl cezalandırdım. De ki, size tek bir öğüt vereceğim.
Allah için başkalarıyla birlikte veya tek başınıza şöyle bir durup düşünün. Görüyorsunuz ki arkadaşınızda cinnetten eser yok. O ancak şiddetli bir azap öncesinde sizi uyaran bir kimse. De ki, sizden isteyebileceğim bir karşılık varsa o da sizin olsun. Benim mükafatımı verecek olan yalnız Allah'tır. O her şeye tanıktır. De ki, kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gayblar alemini hakkıyla bilmektedir. De ki, hak gelmiştir, batıl ne yeni bir şey var edebilir ne de eskiyi geri getirebilir. De ki, şayet ben yanlış yoldaysam bunun vebali banadır. Eğer doğru yoldaysam bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz O her şeyi işitmektedir, çok yakınımızdadır. Korkuya ve telaşa kapıldıklarında onları bir görsen, artık kaçış kurtuluş yoktur. Yakın bir yerden yakalanmışlardır. Artık ona inandık diyecekler ama dünyaya bu kadar uzak bir yerden kurtarıcı bir imana kavuşmak ne mümkün. Daha önce onu inkar etmişlerdi. Gayb hakkında da körü körüne atıp tutuyorlardı. Artık kendileriyle arzuladıkları arasına bir set çekilmiştir. Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar sürekli şaşkınlığa iten bir kuşku içindeydiler. Fatır Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Sana yalancı diyorlarsa bilesin ki senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir. Bütün işler sonunda Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü işleri hoşuna gidip de onları güzel bulan kimseyle böyle olmayan bir mi? Allah dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğruya iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların yaptıklarını elbette biliyor. Rüzgarları gönderip bulutları harekete geçiren Allah'tır. Böylece onu ölü bir bölgeye sevk eder. Ölümünden sonra yeryüzüne onunla hayat veririz. İşte öldükten sonra dirilme de böyle olacaktır. Kim izzet isterse bilmeli ki, İzzet tamamıyla Allah'a aittir. Güzel sözler O'na yükselir. Rızasına uygun iş ve davranışları da O yüceltir. Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzakları alt üst olur. Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O'nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlının ömrünün uzun olması da, kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Kuşkusuz bunlar Allah için kolaydır. Şu iki çeşit su kütlesi birbirine eşit olmaz. Birisi tatlıdır, susuzluğu giderir ve içimi güzeldir, ötekisi ise tuzlu ve acıdır. İkisinden de taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyaları çıkarırsınız. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki bu da onun lütfuna nail olmanız
ve ona şükretmeniz içindir. Allah geceyi gündüze, gündüz

de geceye katıyor. O güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Her biri belirlenmiş bir vadeye kadar kendi yolunu izler. İşte Rabbiniz Allah budur, mülk O'nundur. Ondan başka yalvarıp durduklarınızsa bir çekirdek zarına bile hakim olamazlar. Onlara yalvarsanız duanızı işitmezler. İşitseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de onları Allah'a ortak koşmanızı kabullenmezler. Hiç kimse sana her şeyden haberdar olan Allah gibi bilgi veremez. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah'sa hiçbir şeye muhtaç değildir ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan O'dur. O dilerse sizi yok eder ve yerinize yenilerini yaratır. Bu Allah için güç de değildir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır gelen kimse onun taşınması için yardım çağrısında bulunsa, çağrılan yakını bile olsa o yükten hiçbir şeyi başkası üzerine alamaz. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı özenle kılanları uyarabilirsin. Kim arınırsa sadece kendi yararına arınmış olur. Her şeyin sonu Allah'a varır. Görmeyenle gören, karanlıklarla aydınlık, gölgeyle sıcak bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir değildir. Allah dilediğine elbette işittirir ama sen kabirdekilere de işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Doğrusu biz seni hakla desteklenmiş bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. Seni yalancılıkla itham ediyorlarsa, bil ki daha öncekiler de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişlerdi. Peygamberleri onlara açık kanıtlar, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. Sonra ben o inkarcıları yakalayıverdim. Bilsen nasıl bir cezalandırıştı o. Allah'ın gökten su indirdiğini görmez misin? Sonra onunla renkleri ve çeşitleri farklı ürünler çıkardık. Dağların da farklı renklerde beyaz, kırmızı, simsiyah yolları, kısımları vardır. Aynı şekilde insanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde olanlar var. Kulları içinden ancak bilenler Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah üstündür, çokça bağışlayıcıdır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi, lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendilerine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük lütuf budur. Onların gireceği yer Adin cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız ne de bize bir bıkkınlık gelir. İnkar edenlere gelince cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler, ne de onlar için cehennem azabı hafifletilir. İşte inkarcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada, Rabbimiz bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka iyi işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur.
Kuşkusuz Allah göklerin ve yerin sırlarını bilmektedir ve O kalplerin gizlediklerini de çok iyi bilir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse inkarcılığı yalnız kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü Rableri katında gazabı artırmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Şu halde kafirlerin küfrü ancak kendi ziyanlarını artırır. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ve ona ortak koştuğunuz varlıklar üzerinde hiç düşündünüz mü? Gösterin bana yeryüzündeki hangi nesneyi yaratmışlar? Yoksa onların göklerde mi ortaklığı var? Yahut biz onlara bir kitap vermişiz de onlar oradaki kesin bir delile mi dayanmaktalar? Hayır, hayır. O zalimlerin birbirlerine vaatleri aldatmacadan başka bir şey değildir. Gerçek şu ki Allah koyduğu düzenden sapmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Şayet sapacak olsalar artık ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz o Halim'dir, çok bağışlayıcıdır. Onlar kendilerine bir uyarıcı gelirse herhangi bir ümmetten daha fazla doğru yolu tutacaklarına dair var güçleriyle Allah adına yemin etmişlerdi. Ama onlara uyarıcı gelince bu sadece haktan uzaklaşmalarını artırdı. Çünkü yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötülük tuzakları kuruyorlardı. Halbuki kötülük tuzakları Kur'an'ların ayağına dolaşır. Yoksa onlar öncekilere uygulanan yasalardan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın yasalarında asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın yasalarında asla bir sapma da bulamazsın. Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonu nice olmuş görsünler? Kaldı ki onlar bunlardan daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ın kudretine karşı durabilecek yoktur. Şüphe yok ki O her şeyi bilmektedir, her şeye kadirdir. Şayet Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerin üstünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir vadeye kadar mühlet veriyor. Vadeleri dolduğunda ise herkes anlayacaktır ki, Allah kullarını hakkıyla görüp bilmektedir. Yasin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap, aziz ve rahmeti bol olan Allah tarafından, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz, azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz. Onlara malum şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik. Ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar, biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler. Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahman herhangi bir şey indirmiş değil. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Rabbimiz biliyor ki dediler, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnkarcılar şu karşılığı verdiler.
Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi, şöyle dedi. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mabutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem, ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum, bana kulak verin. Ona cennete gir denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim bilseydi dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler,
7: selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil,
14: biz diyebilenler,
15: herkese merhamet edebilenler,
16: yolu yönü haktan yana olanlar,
17: aralarında selamı yayanlar,
18: doğrudan yana olanlar,
19: mazluma kol kanat olanlar,
20: yol açan,
21: yol olan,
22: yolda olanlara
23: hayırlı sabahlar.
24: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına
25: hayırlı sabahlar.
26: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu hayırlı sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Muiz. Dilediğine izzet veren, ağırlayan, yücelten. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Allah'ın izzetinden sevdiği kullarına ikramda bulunduğunu anlatan bir esma ile tanışacağız bugün. Rabbimiz ilmimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Kelime anlamı, dengi ve benzeri bulunamayacak derecede değerli ve şerefli, güçlü ve yenilmez olan İzzet kelimesinden türeyen Muiz esması, aziz kılan anlamına gelir. Allah'ın Muiz oluşu, kullarından dilediğini yüceltmesi, güçlü ve değerli kılması, izzet vermesiyle tecelli eder. En büyük derdi acziyeti olan insanlar için izzet sahibi olmak ne büyük bir ikramdır, değil mi? Nasıl ulaşabiliriz ki bu izzete? Nasıl kurtuluruz acziyetten? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsanın izzet sahibi oluşunda başkaları karşısında bedensel, psikolojik, ekonomik yönlerden güçlü olması söz konusudur. İzzet sahibi kimseler saygındır, itibarlıdır. Ama kimin katında, kimin gözünde? Bu önemli. Bir kimse bir topluluk tarafından çok değer görüyor olabilir. Ama önemli olan o topluluğun değer yargılarıdır. Eğer izzet sahibi isek, kimin gözünde ve neye göre izzetimizin arttığını bilmek, bize ne için yaşadığımızı gösterir. Bu yüzden izzet, hakiki ve suni olarak ikiye ayrılmıştır. Kur'an'da Allah'a, Resulüne ve müminlere özel olduğu anlatılan, kesintisiz ve sonsuz olan hakiki izzettir. İnsanların birbirlerine kendi değer yargılarıyla yüklendikleri izzetse suni izzettir. Bu elden gitmesi mümkün, geçici, değişken bir değerlendirmedir ama insanlar arasında genel olarak daha çok tercih edilir. Çünkü elde edilmesi için makam yeterli olabilir. Parayla insanlar arasında bir izzet kazanılabilir. Göstermelik cömertliklerle izzetinizi artırabilirsiniz. Geçici olması önemli değilse ve insan Rabbine yakınlık duymuyorsa neden tercih etmesin ki böyle bir izzeti? Bu yüzden yine en başa dönmeli, neyi niye yaptığını bilerek çıkmalı yola. Yürürken kendimize sürekli hatırlatmamız gereken niyeti en başta net belirlemeliyiz ki yol boyunca teklediğimizde ben ne yapıyorum diye sorduğumuzda verecek cevabımız olsun. Ben ne yapıyorsam Allah için yapıyorum diyebilirsek, izzetin de, şerefin de, huzurun da ebedisini tercih edebiliriz. Kimseye izzet sahibi olmak için boyun eğmeden, asıl aziz olanın, muiz olanın Allah olduğunu bilerek yürürüz. Rabbimiz ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. İzzet kelimesinde şeref ve haysiyet vardır. İnsanın sahip oldukları ve hayat tarzı ona bu şeref ve haysiyeti kazandırır. Bu kibirden başka bir şey değildir. Kibirlenmek de insanın sahip olduklarını kendisinden bilmesi vardır. Ama bir mümin sahip olduğu izzetin, şeref ve haysiyetin Rabbinden olduğunu bilir. Benlik sevdası yoktur. Bu yüzden izzet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Allah ve müminler hakkında kullanılırken vakarı anlatır. İnkarcı ve münafıkların izzet sahibi oluşu anlatılırken bilinçsizce kapıldıkları kibir, inat ve öfke kastedilir. Dünyada izzet sahibi gibi görünen din düşmanları kafalarına koydukları yanlış düşüncelerine öyle sıkı sarılırlar ki en doğru olduklarını sanırlar, bildiklerinden asla vazgeçmezler, neleri var neleri yoksa harcar, kendilerini haklı çıkarmaya, izzet

İzzetlerini korumaya uğraşırlar. İzzet onları körlüğe sürükler farkında olmadan. Bir zaman sonra kendi doğruları dışındaki bütün doğruları yanlış görmeye başlarlar. Sahip oldukları izzet onları şımartır. Benim özelliklerim beni kıymetli kılıyor. Kimseye benzemiyorum. Ben üstünüm. Nasıl da itibarlıyım diye düşünmeye başlar. Doğru olduklarını telkin eden insanlar arasında kaybolup giderler. Bu insanlar kin tutmaktan korkmazlar. Öfkelenmeyi hak görürler kendilerine. Kıskançlık izzetlerini artırmanın bir yoludur onlar için. Halbuki müminler böyle midir? Bir müminin izzet sahibi oluşu nasıl olur? Allah'ı seven, kulluğunun bilincinde olan insanlar zaten Rablerinden gelen bir izzetle süslenmişlerdir. Bunun farkında olarak yaşarlar. Bu yüzden bir iş yaparken, insanlarla ilişkilerini sürdürürken yalancılığa, samimiyetsizliğe, oyunbazlığa başvurmaya ihtiyaç duymazlar. Tenezzül etmez müminler, geçici izzetlerin peşinde koşmazlar. Elbette Rablerinin ikram ettiği nimetlerden yaşadıkları müddetçe itidalle istifade ederler ama doğru ve meşru yollardan. Müminler için helal dairesi keyfe kafidir. Keyfi için helal dairesini terk etmez, izzetlerini iki paralık etmezler. Kendi izzetlerinden de vazgeçmezler. Allah'ın verdiği bedene, ruha, varlığa saygıları vardır. Kendilerini kimsenin gözünde küçük düşürmezler bu yüzden. Varlıklarını aşağılayacak hiçbir harekete tenezzül etmemeye çalışırlar ama alçak gönüllü olmaya çalışırken de tevazu sınırlarını aşıp kendilerini zillete düşürmezler. Rablerinin emeğine hürmetlerinden yapmazlar bunu. İşte bu hal Allah'ın muiz esmasının en güzel tecellisidir kulları üzerinde. Rabbimiz bizi ikram ettiği varlığına sahip çıkan hakiki izzet sahibi kullarından eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Ben eğer Rabbimin bana izzet bahşetmesini, yer ve gök ehli arasında gerçek bir izzetle anılmayı ve saygı görmeyi istiyorsam, Muiz esmasının üzerimde tecelli etmesini diliyorsam, önce onun rızasını kazanmam lazım. Elbette buna bir ömür yetmez ama niyetim yeter. Her şey bir niyetle başlar. Ve ben niyet ederek yola çıkarsam, bütün ömrümü Rabbin razı olacağı bir hal üzere yaşamaya gayret ederim. Değil mi ki Rabbim gayretlerin karşılığını fazlasıyla verendir? Benim de gayretimi takdir eder. Ben Rabbin bana ikram ettiği Kur'an üzere yaşarım. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaya çabalarım. Ruhumdaki fena halleri törpülemeye uğraşırım. Yerini merhametle, bağışlamayla, bilgiyle, hikmetle doldurmaya azmederim. Rabbim de beni geçici izzet sahipleri arasından çıkarıp, katında aziz olan kullarından eyler inşallah. Kimsenin elindekine göz dikmeyen, minnet etmeyen mümin kullarına izzet veren ya Muiz. Bize katından bir güç lütfet. Onunla bizi düşmanlarımızın gözünde aziz eyle. Biz biliriz ki ne hayır varsa sendendir. İzzetimiz de senin elindedir. Asıl izzet sahibi sensin. Sana sığınanı geri çevirmezsin. Bizi de geri çevirme ya Rab. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz

hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım.

Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 24 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 26 Haziran 1442. Tarihte bugün. Diyanet Radyo yayın hayatına başladı. 2013. Arka sayfa. Günün konusu. Katılım bankalarından alınan kar payının dini hükmü nedir? İslam'ın getirmiş olduğu genel finans, iktisat ve ticaret esaslarına aykırı olmamak kaydıyla kar zarar ortaklığı adı altında yürütülen kurumsal ya da bireysel ticari işlemlerde ve bu işlemler sonucunda elde edilen karın katılımcılar arasında paylaşılmasında dinen bir sakınca yoktur. Belirlenen esaslara uygun çalışmaları durumunda katılım bankalarının kar hesaplarına para yatırmak ve iştirakçilerine vermiş oldukları kar payını almak caizdir. Ancak İslam'ın genel muamelat esaslarına uymayan faiz gibi işlemlerse hangi ad altında ve kim tarafından yapılırsa yapılsın caiz değildir. Sonuç olarak katılım bankaları kar zarar ortaklığı hesaplarında topladıkları paraları müşareke, murabaha, müdabere, leasing gibi işlemler ve benzeri yöntemlerle işletiyorlarsa o takdirde onların dağıttıkları karları almak caizdir. Öte yandan katılım bankalarının icra ettiği işlemleri araştırmaksa bu bankalarla iş yapan kişinin kendi sorumluluğundadır. Bir hadis. Helal bellidir, haram da bellidir. Bu ikisinin arasındaysa şüpheli meseleler vardır. Seni şüpheye düşüren şeyleri bırak, şüphe duymadığın şeylere bak. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına
22: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
23: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. 9 Temmuz Perşembe sabahında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü, vaktimizi bereketli, huzurlu eylesin efendim. Cuma bayramımızın arifesinde bu güzel günde Türkiye saatleri 7.30'u göstermekte ve hayırlı sabahlar programımız efendim Diyanet Radyomuzda sizlerle buluşmaya başladı an itibarıyla. Tabii ki selamlarınızı, tabii ki istek eserlerinizi, tabii ki o kıymetli mesajlarınızı bekliyoruz. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Güzel bir eserle açılışımızı yapalım. Hemen sonrasında gündem bölümüyle gazete haber başlıklarımızı, özetleri sizlerle buluşturacağız. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı sabahlar başlıyor. Hoş geldiniz.

Gündem. Efendim geçiyoruz gündem bölümüne, hemen haber başlıklarımıza, manşete bakacağız. NATO'ya Ankara stratejisi diyor efendim haber başlığında manşette. Ana gündemi savunma sanayi olan 36. NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Külliye'de basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun savunma sektörüyle daha sıkı işbirlikleri geliştirmesine dair Ankara stratejisinin kabul edildiğini duyurdu. Erdoğan, adil külfet paylaşımı olacak daha güçlü bir NATO'nun temelleri Ankara'da atıldı dedi. Erdoğan, Çelik Kubbe ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Hava ve füze savunma sistemi olan Çelik Kubbe projesine 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdıklarını belirterek, Çelik Kubbe aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bilek güreşidir. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde Çelik Kubbe var diye konuştu. Erdoğan hem liderlerle görüşmelerinde hem de basın toplantılarında Gazze'de soykırımı ısrarla gündeme getirdi. Gazze'yi bir Orta Doğu felaketi olarak gördüklerini belirten Başkan Erdoğan, özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum dedi. Erdoğan ve Rutte karşıladı deniliyor efendim. Hemen bir bakacağız. Türkiye'nin ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderler dün aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la NATO Genel Sekreteri Rutte zirveden hemen önce liderleri birlikte karşıladı. İki isim tüm liderlerle de özellikle tek tek tokalaşıp poz verdi deniliyor. İran'la ateşkes bitti dedi Donald Trump. Hürmüz'de ABD ve İran arasındaki kriz tırmanırken ABD Başkanı Trump, İran'a ağır suçlamalar yönelterek ateşkesin bittiğini duyurdu. NATO zirvesinde toplantı düzenleyen Trump, İran'la ateşkes bitti mi sorusu üzerine, benim için bitti, delirmişler, akılları başlarında değil, İran'la görüşüyorlar ABD heyeti, ben zaman harcamak istemiyorum, yalancılar, hastalar, kandırıyorlar, benim için bitmiştir dedi. Öte yandan Katsa'nın kalkması savunmada yeni dönemi başlatır diyor Trump, NATO zirvesinin ilk gününde Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarını kaldıracağını duyurdu. Katsa'nın kalkması halinde Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Amerika'dan askeri teknoloji, parça ve ekipman ithal etmek için ihtiyaç duyduğu lisanslar onaylanacak. Üretim maliyetleri azalacak, Türkiye içinde ABD menşeli parça barındıran yerli ürünleri 3. ülkeye satarken sorun yaşamayacak deniliyor. Öte yandan 6 maddelik Ankara bildirisi, savunmaya 50 milyar dolar yatırım. NATO zirvesinden beklendiği gibi savunma sanayi öne çıktı. Zirvenin sonunda yayımlanan 6 maddelik Ankara bildirisinde Ankara'da 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıyoruz denildi. Bildiride NATO üyeleri arasında özellikle savunma ticareti önündeki engellerin kaldırılması, savunma teknolojilerine yatırım ve Ukrayna'ya 2026 yılında 70 milyar avroluk destek paketi yer aldı. İsrail, Amerika ile Türkiye'nin arasını açamadı deniliyor efendim diğer bir alt haber başlıkta. Ve doğayı sevdik, 14 milyon ambalaj geri dönüşümde. 1 Temmuz'da hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemi kısa sürede kabul gördü. 81 ildeki yaklaşık 2500 depozito iade makinesi sayesinde uygulamanın başladığı günden bu yana 14 milyonu aşkın cam, plastik ve alüminyum içecek ambalaj

diyor. İttifak için özellikle Çelik Kubbe projemizde 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. NATO 3.0 hedefine ulaşmamız için müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı. Avrupalı müttefikler daha fazla sorumluluk almalı, tasarruflardan kaçınmalı. Birlik üyesi olmayan ülkelerin dışlanması kaynağın boşa gitmesine ve suni bölünmeye yol açar denildi. Savunma harcamalarında %5 hedefine 2035'ten 5 sene önce erişmeyi amaçlıyoruz deniliyor. Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız denildi. Türkiye olarak Ukrayna Savaşı'nda Sayın Trump'ın vizyonunu paylaşıyorum. Rusya'yı barışa yönlendireceğiz dedi Erdoğan ve özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için ittifak üyelerine görev düşüyor dedi. Manşetler Ankara denilmiş. Başkan Erdoğan'la Trump'ın samimi diyalogları tüm dünyada manşet oldu. Uluslararası medya F-35 dosyasını öne çıkardı. Öte yandan Türkiye'nin stratejik ağırlığının daha fazla görüldüğünü yazdı. Dünya basını kazanan Türkiye, kazanan Erdoğan manşetleri atıldı. 50 milyar dolarlık anlaşma 36. NATO zirvesinin sonuç bildirisinde müttefiklerin 50 milyar dolara aşan tedarik anlaşması sağlandığı açıklandı. Savunma ticareti engelleri kaldıracağız, işbirliğini artıracağız vurgusu yapıldı deniliyor. Özellikle haber özetinde manşet altında efendim. Tabii yaklaşık 4 gün boyunca NATO zirvesi kapsamında tüm yerel basında ve yazılı basında olmak üzere, ulusal basında olmak üzere, hatta uluslararası basında NATO birinci sırada yer alıyor. Zirvenin kazananı Türkiye denilmiş. Dünyadan Türkiye'ye zirve övgüsü. Olağanüstü, fantastik diplomasi başarısı, harika bir ev sahipliği diyor dünya katılımcıları Türkiye'deki NATO zirvesine. Dünya gündemine damga vuran Ankara'daki tarihi Erdoğan-Trump buluşması ve kritik NATO zirvesi, Türkiye'nin lider diplomasisindeki başarısını ve çözüm üreten küresel oyun kurucu rolünü gözler önüne serdi. Katsa kalkıyor, F-35 için yeni sayfa açılıyor, Kaan uçağında kullanılacak motorların tedarikine engel kalmadı, Türk savunma sanayi milyarlarca liralık yeni işbirliklerine imza attı, İngiltere ile savunma konusunda önemli anlaşmalar imzalandı, Kanada ile serbest ticaret müzakereleri başladı. Almanya, Türk uzun menzilli füze sistemlerini gündemine aldı. Erdoğan'ın müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılması çağrısı NATO bildirgesine yansıdı. Ankara iki gün boyunca küresel diplomasinin kalbi oldu. Daha güçlü bir NATO'nun temelleri atıldı böylelikle ki Başkan Erdoğan zirvenin ardından dünya sorunları ve NATO'nun geleceğiyle ilgili kritik mesajlar verdi. Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edildi dedi. İttifakta Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, daha güçlü bir NATO'nun temellerini atmış bulunuyoruz denildi. Özellikle Başkan Trump zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma teşekkür ediyorum dedi deniliyor efendim. Liderlerle görüşme maratonu da vardı. Özellikle ikili temaslar, ikili görüşmeler oldukça öne çıktı. Başkent Ankara'daki NATO zirvesinde sonuç bildirgesine Ankara damgası deniliyor efendim. Detaylarına birazdan bakacağız tabii ki. Bir diğer gazetemize de bakacağız. Manşet: NATO Ankara'da yenilendi. Erdoğan'dan NATO'ya iki öneri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yapılan NATO zirvesinde konuştu. İttifakın NATO 3.0 hedefine kısa zamanda ulaşılabilmesi için iki öneride bulundu. Avrupa Birliği'ne de suni bölünmeden kaçınılması uyarısında bulundu ve Avrupa'ya çağrı yaptı Başkan Erdoğan. Savunmada müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalı dedi. Avrupalı müttefikler olarak ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflayabilecek ya da zayıflatabilecek tasarruflardan kaçınmalıyız. Özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olur dedi deniliyor efendim. Öte yandan ateşkes bitti dedi, İran'ı metne soktu diyor efendim. Sıkıntı yok denilmiş diğer bir alt haber başlıkta ve Ceddin deden dünya gündeminde.
NATO zirvesinde liderlerin mehter maaşı ve yeniçerilerle karşılanması dünyada da gündem oldu. New York Post tören için görkemli Türkiye karşılaması ifadesini kullandı. Polonya'da neden bizim buna benzer bir şeyimiz yok yorumu yapıldı. Tören Yunan basınında özellikle

özellikle oldukça yoğun bir şekilde konuşuldu. Miçotakis Osmanlı savaş maaşıyla karşılandı diye yazıldı Yunan basınında. Efendim eser arası vereceğiz. Haber detaylarımızda da diğer öne çıkan haber manşetlerinin detaylarını sizlerle paylaşacağız. Ama hemen dönüşte mesajlarınızı bekliyoruz. Selamlarınızla devam etmek istiyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hayırlı sabahlar devam ediyor. Şu anda bizlerle birlikte olan bütün kıymetli dinleyicilerimiz sabahın bu güzel vaktinde bizleri evlerinde, araçlarında misafir eden, kulaklıklarında misafir eden tüm değerli dinleyicilerimiz, her birinize sevgiler, selamlar, hürmetler iletiyoruz. Mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz tabii ki. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Dinlemek istediğiniz eserler olursa onları da yazıp gönderebilirsiniz efendim selamlarınızla birlikte. Samsun'dan bizleri dinliyor Mehmet Bey. Çok teşekkür ediyoruz Samsun'dan. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Tabii ki sıradaki eserimizi sizlere de armağan edeceğiz. Hiç merak etmeyiniz. İzmir'den selamun aleyküm ve aleyküm selam Emine Hanım. Sabahımız bereketli olsun, günümüz huzurlu olsun. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı sabahlar diliyoruz bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de sizlere İzmir'e de bolca selam olsun bizlerden. Ve tabii ki şu an hangi illerdeysek, hangi şehirde, ilçedeysek ya da dünya üzerinde hangi ülkedeysek sizin de selamlarınızı bekliyoruz. Şehirlerinizi ya da bulunduğunuz yeri yazmanızda özellikle rica ediyoruz ki oralara da selamlarımızı iletmiş olalım. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Efendim, haber detaylarımızla devam ediyoruz gündem sayfamızda. NATO Ankara zirvesi sona erdi. Dünya medyasında oldukça yankılandı, ses getirdi. Muhteşem, görkemli bir şekilde zirve sona erdi. Zirveden notlar var. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı. Başkan Erdoğan da NATO Genel Sekreteri Rutte zirve başlamadan önce liderleri birlikte karşıladı. İki isim tüm liderlerle tek tek tokalaşarak fotoğraf çektirdi. NATO zirvelerindeki diplomatik protokol gereği Fransa ve Lüksemburg liderlerinin anonsları Fransızca yapıldı. Romanya Cumhurbaşkanı Dan karşılama alanına gelirken halıya takılarak sendeledi. Bir miktarda böylesi görüntü yansıdı deniliyor. Kıyafetler özellikle dikkat çekti. Lokum ilgi odağı oldu. Erdoğan zirve salonunda Arnavutluk Başbakanı Rama ile birlikte girdi. İki lider kapı önünde kısa süre sohbet ederken Trump'a salona girişte Rutte eşlik etti. Erdoğan yerine oturduktan sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın yanına gelerek kısa süre Trump da Erdoğan'ın yanına gelerek dörtlü bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbet sonra erdikten sonra Erdoğan'ın Trump'a yeniden seslenmesi üzerine iki lider Fidan ve Kalın'la beraber bir süre daha ayaküstü görüşmeye ve sohbet etmeye devam etti deniliyor. Öte yandan Ankara'da NATO sabahı diplomasi maratonu vardı. NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci günü Ankara'da diplomasi trafiğinin en yoğun yaşandığı sabahlardan birine sahne oldu. Liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı öncesinde peş peşe basın açıklamaları yaparken güvenlikten savunmaya, komşuluk ilişkilerinden Grönland tartışmasına kadar birçok başlık gündeme geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin zirveye ev sahipliğine teşekkür ederek Ankara'ya böyle bir harika bir ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz dedi. Rutte, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olması gerektiğini vurguladı ve bu olmazsa olmazımız, bunu en şekilde ele alıyoruz dedi ve bununla birlikte daha güçlü NATO'nun daha güçlü birlik demek olduğunun altını çizerek bu mottoyla hareket ettiklerini de dile getirdi. Öte yandan Rutte, Lahey'de belirlenen ülkelerin gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ini savunmaya ayırma hedefi vardı. Bu yıl %4'e ulaşıyoruz. NATO artık daha güçlü diye konuştu. Savunma sanayinde de ilerlemelerin sağlandığını ifade eden Genel Sekreter Rutte, ülkeler artık %5'lik hedefine ulaşmalı açıklamalarında bulundu. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte kameraların karşısına geçen Rutte, Trump'ın İran politikası ve NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırmadaki rolünü överek, "Bu koltukta olmasaydınız bunların hiçbiri gerçekleşmezdi" ifadelerini kullandı. Rutte, Avrupalı müttefiklerle Kanada'nın savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdığını belirterek bunun NATO'nun caydırıcılığına katkı sağlayacağını ifade etti. Ankara'daki zirvede ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamaları da gündeme taşındı. Danimarka Başbakanı Frederiksen, "Grönland elbette satılık değildir" diyerek ülkesinin tutumunun değişmediğini vurguladı. Frederiksen, NATO'nun her karış toprağını savunacaklarını ifade ederken İzlanda Başbakanı da Danimarka'ya destek vererek "Grönland, Grönland halkına aittir" mesajını verdi deniliyor. Öte yandan F-35'ler Yunanistan'ın canını sıktı. Zirvenin en dikkat çeken açıklamalarından biri ise Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten geldi. Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mitsotakis, ülkesinin Türkiye tarafından tehdit edildiğini öne sürerken ittifak içinde iyi komşuluk ilkesinin korunması gerektiğini savundu. Türkiye'ye F-35 satışı tartışmalarına ilişkin soruları yanıtlayan Mitsotakis, Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirmek istemediğini belirterek, ancak NATO müttefiklerinin birbirlerinin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini söyledi deniliyor efendim. Öte yandan Ay Yıldız karargahı kapılarını açtı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO savunma bakanlarını Ay Yıldız karargahında verilen resepsiyonda ağırladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında inşası devam eden Ay Yıldız müşterek karargahı kapılarının ilk kez NATO savunma bakanları için açıldığını belirtti. Güler, kampüsün Türk bayrağındaki hilal ve yıldızdan esinlenerek tasarlandığını, tüm savunma ve askeri komuta yapısının tek bir çatı altında birleştirileceğini vurguladı.
Karargahın yakın bir tarihte faaliyete geçeceğini ve dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olacağını belirten Güler, Genelkurmay Başkanlığımızla kuvvet komutanlarımızı özellikle tek çatı altında toplayarak hem müşterek harekat kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkarmayı hem de bürokratik süreçleri hızlandırarak maksimum hıza ve verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz dedi. Karargahın emniyeti çelik kubbe stratejisi bağlamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleriyle en modern teknolojiye dayalı emniyet sistemleri kullanılarak sağlanacaktır dedi. Bu yerleşkemiz kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim ve sevk idare imkanı sunabilecek şekilde akıllı ve sürdürülebilir bina teknolojileriyle donatılmıştır dedi. Öte yandan burası modern bir karargah olmasının ötesinde Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür dedi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı açıklamada. Efendim bir virgül koyacağız, bir eser arası vereceğiz. Hemen sonrasında tekrar hem mesajlarınız hem de haber detaylarımızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim sevgiler selamlar gönderiyoruz diyor dinleyicilerimiz. Teşekkür ediyoruz. İsimlerinizi de yazarsanız memnun oluruz efendim. Hayırlı sabahlar Tarsus'tan Ünal Bey, teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz bizler de sizlere. Tarsus'a bizden de selam olsun efendim. Allah'a emanet olunuz. Hemen şöyle haber detaylarımıza tekrar bakacağız. Biz hiçbir zirvede böyle ağırlanmadık, böyle alaka görmedik, böyle bir misafirperverlik görmedik diyor efendim. NATO Liderler Zirvesi'nin güvenlik gündemi kadar organizasyonu da yabancı basın mensuplarının dikkatindeydi. Liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik görüşmelerini sürdürürken zirveyi takip eden 3000 gazeteci Beştepe Millet Kütüphanesi'nde kurulan basın merkezinde ağırlandı. Uluslararası basın mensupları Türkiye'nin ev sahipliğini ve sunulan imkanları övgüyle değerlendirdi, öve öve bitiremediler. Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan çalışma alanlarında gazetecilere gün boyu zengin ikramlar sunuldu. Açık büfe kahvaltının yanı sıra sıcaklar, içecekler ve Türk çerezleri yoğun çalışma temposuna eşlik etti. Açık büfelerde de özellikle gazetecilerin ilgi odağıydı. Yemek molalarında güvenlik gündeminin yanı sıra Türk mutfağı da yabancı gazetecilerin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı. Görüşülen ve yorumu alınan birçok gazeteci de daha önce hiçbir zirvede böyle ağırlanmadık sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdiler deniliyor. Öte yandan katsa kalkarsa savunma sanayi uçar denilmiş efendim. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili bir karar alacaklarını söylemesi ve katsa yaptırımlarını kaldırmak istediğini duyurmasıyla birlikte katsa kalkarsa etkisi ne olur sorusu gündeme geldi. Yaptırımların kalkması ve ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda muafiyet gelmesi halinde kısa vadede 7 yıldır ABD hangarlarında bekleyen Türkiye'ye ait 6 adet F-35'i teslim edilecek. Orta vadede Ankara'nın F-35 üretim programına geri dönüşü ve Milli Muharip Uçak Kağı'nın geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulan ABD menşeli motor ve alt bileşenlerin tedariki önündeki yasal engeller kalkacak. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Amerika'dan askeri teknoloji, parça ve ekipman ithal etmek için ihtiyaç duyduğu tüm ihracat lisansları onaylanmaya başlayacak. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki F-16'ların modernizasyonu ve yedek parça tedarik sürecinin hızlanması bekleniyor ve jetlerin hangarlarda kalma süreleri minimuma inecek. Milgem gibi milli gemi projelerinde kullanılan ve Amerika ambargosuna takılan gaz türbinleri, dikey atım sistemleri ve gemi motorları doğrultusunda tedarik edilerek gemilerin denize inişi süreleri de kısalmış olacak deniliyor. Kongrede İsrail yanlısı siyasetçilerin ve Türk karşıtı lobinin karşı çıkması nedeniyle katsa yaptırımlarının Başkan Trump'ın uygulayacağı muafiyetle kalkacağı değerlendiriliyor. Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Başkanı Sinan Ülgen, katsanın tamamen kalkması yerine başkanlık kararıyla muafiyet getirilmesinin F-35 konusundaki yasal engelleri aşmak için daha muhtemel bir formül olduğunu dile getirdi deniliyor efendim. Öte yandan Fidan güvenlik toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zirve kapsamında düzenlenen ve güncel güvenlik meselelerinin ele alındığı kısıtlı katılımlı toplantıya iştirak etti. Bakan Fidan'ın katıldığı toplantıda Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Polonya Dışişleri Bakanlarıyla Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi yer aldı. Öte yandan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanıyla da Ankara'da bir araya geldi. Türkiye diplomasisinin merkezinde deniliyor efendim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Liderler Zirvesi'nin ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiğinde ikili ilişkiler, savunma sanayi, ticaret, enerji ve güvenlik başlıklarının ele alındığını belirtti. Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin bölgesel barış diplomasisini, Gazze'de kalıcı ateşkes, Rusya-Ukrayna savaşı ve İran-Amerika sürecinin diyalog yoluyla çözümüne yönelik kararlı tutumunu yinelediğini aktardı. Savunma sanayinde işbirliğinin de öne çıkan başlıklar arasında yer aldığını ifade etti. Duran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye diplomasinin merkezinde yer almaya, müttefikleriyle işbirliğini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam etmektedir. mesajını paylaştı. Öte yandan daha güçlü NATO çağrısı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara'da açıklamalarda bulunan liderler, ittifakın değişen güvenlik ortamında daha güçlü, daha dayanıklı ve daha fazla savunma harcaması yapan bir yapıya dönüşmesi gerektiği konusunda ortak mesaj verdi. Açıklamalarda Türkiye'nin NATO içerisindeki stratejik konumu, savunma sanayindeki rolü ve Karadeniz'deki işbirliği öne çıkarken, Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'nın güvenliği ve Orta Doğu'daki gelişmeler başlıca başlıklar oldu. Macaristan Başbakanı, özellikle Macaristan'ın Ukrayna'ya asker veya silah göndermeyeceğini, insani yardımların sürdürüleceğini ifade etti. Bulgaristan Cumhurbaşkanı da Avrupa'nın güvenliğinin ancak güçlü savunma kapasitesiyle sağlanabileceğini söyledi. Letonya Cumhurbaşkanı zirvenin yalnızca çok taraflı ilişkileri değil, ikili savunma işbirliklerini de ileri taşıyacağını belirtti. Çekya Cumhurbaşkanı Türkiye'yi NATO'nun kolektif güvenliği açısından vazgeçilmez ve stratejik öneme sahip müttefik olarak tanımladı. İngiltere Başbakanı, Kanada Başbakanı savaşın doğasının hibrit yöntemlerle değiştiğini belirterek Rusya'yı doğrudan tehdit olarak nitelendirdi deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Romanya ile mayın anlaşması denilmiş. Milli Savunma Bakanlığı Romanya ve Bulgaristan'la Karadeniz mayın karşı tedbirleri görev grubu oluşturulmasına ilişkin mutabakat muhtırasının içeriğiyle ilgili anlaşma imzalandığını duyurdu deniliyor. Haberin son cümlesine yansıyor bu gelişmede. Efendim eser arası vereceğiz, ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Efendim haber detaylarımızla devam ediyoruz. NATO'dan Ankara bildirisi. Hemen bakacağız, 50 milyar dolarlık yeni yatırım anlaşması 6 madde çıktı NATO bildirisinde. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayınlandı. NATO'nun Ankara bildirisinde 50 milyar doları aşan yeni savunma alımı açıklandı ve NATO'nun 6 maddeden oluşan bildirisi duyuruldu. Washington Anlaşması'nın 5. maddesi uyarınca kolektif savunmamıza ve transatlantik bağ olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit etmek üzere Ankara'da toplandık. Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış saldırıdır denildi. Yatırımlarımız özellikle ihtiyaç duyduğumuz yetenekleri sağlarken sanayi tabanımızı ve dayanıklılığımızı da güçlendiriyor. Bugün Ankara'da 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıyoruz ve kolektif üretim kapasitesini genişletmeye ve yeniliği hızlandırmak için sanayi ile birlikte çalışmaya kararlıyız denildi. Geleceği inşa ediyoruz, savaş üstünlüğümüzü korumaya kararlıyız, silah kuvvetlerimizi konuşlandırma, yetkilendirme ve sürdürme ve derin hassas vuruş, entegre, hava ve füze savunması, insansız sistemler, en son teknolojiler ve istihbarat yetenekleri de dahil olmak üzere tüm alanlarda yetenek hedeflerimizi gerçekleştirme yeteneğimize yatırım yapıyoruz denildi. Birlikte çalışabilir bir transatlantik savaş bulutu geliştiriyor ve güçlü yapay zeka modelini benimsiyoruz denildi. Ukrayna transatlantik güvenliğe katkıda bulunmaktadır ve müttefikler Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasında sarsılmaz desteğimizde birleşmiş durumdadır. Müttefikler 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözü vermekte ve 2027 yılında en az eşdeğer seviyeleri sürdürme konusundaki egemen taahhütlerini teyit etmektedir denildi. Öte yandan ittifak daha geniş güvenlik ortamımızı tanımlayan stratejik rekabete, yaygın istikrarsızlığa, hibrit ve tehditlere ve tekrarlayan şoklara yanıt vermeye ve uyum sağlamaya devam etmektedir. Müttefikler İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır denildi. Son olarak Türkiye'nin bize gösterdiği cömert misafirperverlikten dolayı minnettarız. Bir sonraki görüşmemizi dört gözle bekliyoruz denildi. NATO sonuç bildirgesi bu şekilde yayımlandı deniliyor efendim. Eser arası vereceğiz, sonrasında programın son bölümünde müsaadelerinizi istemek üzere tekrar kulaklarınızda olacağız.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim geldik bizlere ayrılan sürenin sonuna. Akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımızda tekrar buluşmak, kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Hayırlı, sağlıklı, bereketli bir gün diliyoruz efendim. Yüce Rabbimize emanet olunuz. Hoşça kalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
23: Diyanet Radyo.
24: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
25: Biz de sizi dinliyoruz.
24: Ve o günden bugüne kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes olduk. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu Spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan, onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla, her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla, bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan,

olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Resulullah doğmadan yetim, 6 yaşında da öksüz kaldı. Amcası Ebu Talip yeğenine çok düşkündü. Dedesinin vefatından sonra onu sahiplendi. Ama bir erkek tek başına bir çocuğa ne kadar bakabilir? Fatıma, Allah ondan razı olsun, ona annelik yaptı. Resulullah'ı çocuklarından hiç ayırmazdı. Onun neye üzüldüğünü anlar, hüznünü fark ettiğinde neşelenmesi için elinden geleni yapardı.
2: Beni serbest bırakmanız karşılığında yapacağınız teklifi kabul ediyorum.
3: Seni serbest bırakmak mı?
2: Evet.
3: Neden böyle bir şey yapayım ki?
2: Yeni aldığınız bahçedeki hurma ağaçlarını dikebilirim.
4: Sadece hurma ağaçlarını dikmen yetmez.
2: Başka ne istersiniz?
4: 1600 dirhem altın.
2: Bu çok yüksek miktar. Nasıl bulabilirim ki? Bana bunu bulmam için biraz müddet verin.
4: İyice düşün taşın. 300 ağaç fidanı dikeceksin ve hepsi tutacak. Tutmazsa anlaşma iptal olur. Ayrıca da 1600 dirhem altın. Bir dirhem bile eksik olsa kabul etmem.
0: 81. bölüm.
5: Ashab-ı kiramdan imkan bulan herkes Selman'a yardım etmek için onun bahçesine gelmişti. Fidanlar bir köşeye yığılmış, ashab-ı kiram da çukur kazmakla uğraşıyordu.
6: Bana şu kazmayı verir misin?
7: Hadi bismillah. Bismillah.
6: Küreği uzatır mısın? Tutun şunun ucundan.
8: Hadi bismillah.
9: Hamdolsun.
6: Bitti şükür. Saydınız mı, eksik kalmasın?
10: Saydık. Sayısı tamam.
9: İyi, çok şükür.
11: Hadi fideleri çukurların yanına taşıyalım.
12: Peygamberimiz kendi dikeceğini söylemiş.
9: Tamam, işte hazır olsun. Gelince kolaylık olur.
6: Doğru, hadi taşıyalım.
9: Hepinize çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ben bu işi nasıl bitirirdim?
10: Hep birlikte olunca çabucak bitiverdi ne güzel.
6: Tek başına üstesinden gelinecek bir iş değil.
10: Sen git de peygamberimize haber ver.
9: Allah razı olsun hepinizden. Şimdi gidiyorum.
6: İşte peygamberimiz geliyor.
10: Hadi yer açalım.
5: Peygamberimiz kazılmış çukurlara tek tek fideleri yerleştirdi.
6: Dikim işi bitti. Can suyunu da verdik mi tamamdır.
13: Ben de kuyudan su çekeyim.
10: Ben de suyu taşımak için kapkacak bulayım o zaman.
5: Peygamberimizin diktiği tüm fideler tuttu. Ödenecek miktarı da peygamberimiz temin ederek Selman'a verdi. Böylece Selman-ı Farisi özgürlüğüne kavuşacak imkanları elde etmişti.
9: Müsaadeniz var mı? Girebilir miyim?
4: Gel Selman. Ne oldu? Anlaşma şartları ağır mı geldi?
9: Hayır. İstediklerinizi yaptığımı söylemek için geldim.
4: Bu kadar kısa sürede nasıl yapabildin?
9: Arkadaşlarımın desteğiyle 300 fidanı diktik.
4: Peki ya altın?
9: O da burada. İşte alın. Tam istediğiniz kadar. 1600 dirhem.
4: Bunu başaracağına inanmıyorum. Ama sözünü tutmuşsun. Şimdi sıra bende. Evet, artık özgürsün.
9: Elhamdülillah. Sana binlerce şükürler olsun ya Rabbi. Yıllar önce kaybettiğim özgürlüğümü bugün bana yeniden bahşettin Rabbim. Bunun ne büyük bir nimet olduğunu ancak yaşayan bilir.
5: Peygamber Efendimiz ashabı ile mescitte sohbet ediyordu. Etrafına toplanan sahabiler her zaman olduğu gibi pür dikkat onun anlattıklarını dinliyordu. Peygamber Efendimiz onlara kıyametin şiddetinden bahsetti. Tekvir suresinden bazı ayetler okudu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Anlatılanlar orada bulunmaktadır.

0: bulunanları öyle etkilemişti ki aralarından birçok kişi kendi amellerinin eksikliğini düşünerek ağlamaya başladılar. Bu arada birkaç genç bir köşeye çekilerek bu konuyu aralarında konuşmaya başladı.
1: Bize bunca nimet veren Rabbimizin huzuruna hangi amelle çıkacağız?
2: Gece gündüz alnımız secdeden kalkmasa bile nimetlerin şükrünü eda edebilir miyiz?
1: Ne yaparsak Allah'ın sevgisini kazanabiliriz. Kıyametin dehşetinden kendimizi nasıl kurtarabiliriz?
2: Peygamberimizin yaptığı gibi yapalım. O gecelerini namazla geçiriyor. Eşinden öğrendim. Bazen ayakları şişene kadar namaz kılıyormuş. Bunun sebebini sorunca da şükreden bir kul olmayayım mı diyormuş.
3: Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır. Biz günahkar kullarız. Daha fazlasını yapmamız lazım.
2: Ne yapacağız peki?
1: Ben bundan sonra günlerimi oruçla geçireceğim.
3: Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım.
4: Ben de nefsimi adam etmek için kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim.
1: Doğru söylediniz. Biz de böyle yapalım.
0: Bu gençlerin yaptıkları peygamberimizin kulağına eriştiğinde onları yanına çağırdı ve duyduklarının doğru olup olmadığını sordu. Doğru olduğunu söylediler. Resulullah onlara şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Gecenin bir kısmında namaz kılıyor, bir kısmında ise uyuyorum. Ve kadınlarla da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Peygamberimizin söylediklerinden sonra gençler yaptıkları hatayı anlamışlardı.
1: Peygamberimiz doğru söylüyor. Allah bizden böyle bir şey beklemiyor ki. Bunu nasıl düşünemedik?
2: Niyetimiz Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktı. Aşırılığa kaçtığımızı fark edemedik.
3: Peygamberimizin sünnetini uygulamak konusunda orta yolu tutmak, kendimizce uygun bulduğumuz çokça ibadeti yapmaktan daha önemliymiş meğer.
1: Allah'ım, bizi doğru yoldan ayırma.
0: Ashabın ileri gelenlerinden Sa'd bin Ubade'nin annesi Amre binti Mesud vefat etmişti. Oğlu annesi için ne yapabileceğini merak ediyordu. Peygamberimize gelerek şöyle sordu.
5: Ya Resulallah, annem ansızın vefat etti. Hayattayken hayır hasenat yapmayı çok severdi. Eğer imkan bulabilseydi muhakkak bir hayır ya da vakıf yapmayı vasiyet ederdi. Şimdi ben onun adına bir hayır yapabilir miyim?
0: Peygamberimiz onun annesi adına istediği hayrı yapabileceğini söyledi.
5: Peki hayrın en faziletlisi hangisidir?
0: Peygamberimiz bir kuyu kazdırıp su içirmektir dedi.
5: Dediğiniz gibi bir kuyu kazdıracağım ve annemin adına onu insanlara bağışlayacağım. Bir de bahçem var. Onu da annem için bağışlamak istiyorum.
0: Peygamberimiz Medine'de kendisine kucak açan Ensar'a karşı ayrı bir muhabbet beslerdi. Sa'd'ın annesinin nereye defnedildiğini sordu. Kabrinin başına giderek ona dualar etti. Peygamberimiz belirli aralıklarla kabirlere ziyarette bulunur, ölümü ve ahireti hatırlatması sebebiyle bunu ashabına da tavsiye ederdi. Yine böyle bir gündü. Adeti olduğu üzere, Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri diyerek selam verdi. Ashab-ı kiram da aynısını tekrarladılar. Sonra peygamberimiz, İnşallah biz de size katılacağız ama kardeşlerimi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim diye ekledi.
3: Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?
0: Allah Resulü, siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir diye cevapladı onları.
3: Henüz dünyaya gelmeyenler mi?
1: Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?
0: Resulullah şöyle cevap verdi. Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı? Peygamberimiz, işte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım dedi. Bu hadise ashab-ı kiramı çok etkilemişti. Kabristandan döndükten sonra kendi aralarında konuşmaya başladılar.
2: Resulullah'ın dediklerinden sonra abdestin ne kadar önemli olduğunu fark ettim.
1: Evet, ben de Resulullah'ın müminin nuru abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır dediğini duymuştum ama bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum.
3: Ben de şöyle dendiğini duymuştum. Bir kimse abdest alır ve güzelce abdest almaya özen gösterir, ardından da namaz kılarsa, bu abdestle namaz arasında işlediği günahlar o namazı kılıncaya kadar mutlaka bağışlanır.
2: Ben de buna benzer bir hadisi duymuştum. Müslüman bir kişi abdest alır da yüzünü yıkarsa, gözleriyle baktığı her günah suyun son damlasıyla yüzünden çıkar gider. Ellerini yıkadığı zaman elleriyle işlediği her günah suyun son damlasıyla beraber ellerinden çıkar gider. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarının yürüyerek işlediği her günah suyun son damlasıyla birlikte çıkar gider. Sonunda o kul günahlarından arınmış olur.
1: Hem maddi hem de manevi kirlerimizi gidermeye yarayan suyu yaratan Rabbimize hamdolsun.
3: Hamdolsun.
6: Hamdolsun.
1: Elhamdülillah.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 24 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 26 Haziran 1442. Tarihte bugün. Diyanet Radyo yayın hayatına başladı. 2013. Arka sayfa. Günün konusu. Katılım bankalarından alınan kar payının dini hükmü nedir? İslam'ın getirmiş olduğu genel finans, iktisat ve ticaret esaslarına aykırı olmamak kaydıyla kar-zarar ortaklığı adı altında yürütülen kurumsal ya da bireysel ticari işlemlerde ve bu işlemler sonucunda elde edilen karın katılımcılar arasında paylaşılmasında dinen bir sakınca yoktur. Belirlenen esaslara uygun çalışmaları durumunda katılım bankalarının kar hesaplarına para yatırmak ve iştirakçilerine vermiş oldukları kar payını almak caizdir. Ancak İslam'ın genel muamelat esaslarına uymayan faiz gibi işlemlerse hangi ad altında ve kim tarafından yapılırsa yapılsın caiz değildir. Sonuç olarak katılım bankaları kar zarar ortaklığı hesaplarında topladıkları paraları müşareke, murabaha, müdabere, leasing gibi işlemler ve benzeri yöntemlerle işletiyorlarsa o takdirde onların dağıttıkları karları almak caizdir. Öte yandan katılım bankalarının icra ettiği işlemleri araştırmaksa bu bankalarla iş yapan kişinin kendi sorumluluğundadır. Bir hadis. Helal bellidir, haram da bellidir. Bu ikisinin arasındaysa şüpheli meseleler vardır. Seni şüpheye düşüren şeyleri bırak, şüphe duymadığın şeylere bak. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.
1: Din görevlisiyle 365 gün az sonra.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 116. gün Teheccüd namazı. Ayet-i Kerime meali. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. İnsan Suresi 25 ve 26. ayetler. Hadis-i Şerif. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse geceleyin hanımını uyandırır da ikisi de namaz kılarsa veyahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa zakirin ve zakiratın Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımların arasına yazılırlar. Fetva. Teravih namazı kaç rekattır? Hazreti Peygamber'in kıldığı teravih namazının kaç rekat olduğu konusunda üzerinde ittifak edilen bir rivayet bulunmamaktadır. Her ne kadar onun vitir dahil 23 rekat teravih kıldığı yönünde bazı rivayetler varsa da bunlar fukaha tarafından farklı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu konuda Hazreti Ayşe'nin Hazreti Peygamber'in Ramazan ayındaki gece namazları ile ilgili hadisinden ve Hazreti Ömer'in teravihin cemaatle kılınmasını başlatmasıyla ilgili haberlerden hareketle bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'daki gece namazları sorulduğunda Hazreti Ayşe, Resulullah Ramazan ve Ramazan dışındaki gecelerde 11 rekattan fazla nafile namaz kılmamıştır karşılığını vermiştir. Başka bir rivayette bu sayı 13 olarak zikredilmektedir. Öncelikle bu hadisin teravih namazı hakkında olduğu konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Diğer taraftan Hazreti Ayşe'nin Allah'ın elçisinin Ramazan ayında ve Ramazan dışındaki gecelerde 11 veya 13 rekat namaz kıldığını belirtmesi, onun teravih dışında devamlı olarak kıldığı bir gece namazının bulunduğunu göstermektedir. Zaten Kur'an'da da belirtildiği üzere bu, Peygamberimize has bir özelliktir. Hazreti Ayşe'ye sorulan sorunun, Ramazan ayında Hazreti Peygamber'in diğer ibadetlerinde olduğu gibi gece namazlarında da bir artış olup olmadığını öğrenmek amacıyla sorulduğu ve teravih namazıyla bir ilişkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Hazreti Ayşe'den rivayet edilen, Resulullah Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşırdı hadisi bu görüşü desteklemektedir. Hazreti Ömer zamanındaki cemaatle kılınan teravih namazlarının rekatları konusunda 20 ve 11 rekat şeklinde iki rivayet vardır. Kaynaklarımızda Hazreti Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler olmakla birlikte, daha sonra teravihin 20 rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da cemaatle kılınarak böyle devam ettiği ifade edilmiştir. Teravih namazı Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle 20 rekat olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır. Şunu ifade etmek gerekir ki teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan farz gibi telakki edilmesi doğru değildir. Bu nedenle yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir. Hikmetli söz. Eğer yönetici olursan, sözünle ve işinle iyilik yap. Gençlik kaçar, can uçar, bir düş gibi dünyadan özün tez göçer. Hayatını sermaye edin. Bu sermayenin kazancı iyiliktir. Bu da sana yarın için azık olur. Yusuf Has Hacip.
1: Sesli Kitap. Din görevlisiyle 365 gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu. Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kamu spotu. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
2: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes olduk. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil, güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Laftan, yürümekten, kalmaktan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. İlerlemek nedir? Sözün değeri nerededir? Haydi közde köpür Türk kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Söz, gök kubbe altındaki her şeye ad olmanın yanında, hislerin pusulası, niyetin gölgesi, zihnin her öğün yenilenen cephesidir. Ne cilası seni aldatsın, ne yamalı diye kulak ardı et. Sözün ötesini görmeye inan. Söz ki bazen taht kurar gönle, incinmişi ustaca tamir eder. Bazen ansızın baht yıkar, umudun tüm renklerini soldurur. Sahibinin sınırlarını, aklını, yüreğinde sakladıklarını tek tek sergiler. Bir de laf denen kurumuş kolu vardır. İnsan pek garip bir bilmece. Dilinde dönüp duran nice laf manasız, gayesiz ve asılsız olabilir. İşte o vakit anlarsın, sözle laf, lafla eylem arasında bazen okyanuslar devrilir, sıra dağlar dizilir, kıtalar çizilir. Sözün gölgesinde mutluluk dinlenir. Lafın gölgesindeyse koca kovuklar uğuldar. Söz dervişini yormaz makul insan. Kıvamında, yerinde, gerçeğin izinde demlenmeye bırakır. Oysa kimi vakit vaatler sıralanır, iddialar kuru yapraklar gibi başıboş savrulur. Ben şunu da yaparım, bunu muhakkak düzelteceğim, şu tam da benim ustalığım. Ama zaman zaman böylesi büyük laflar neticeye varmadan ortalıktan kaybolur. Ne de olsa konuşmak kolaydır, emek, zahmet, çalışmak gerektirmez. Konuşmanın aslına kavuşmasıysa insanı yoğuracak gayreti gerektirir. Unutma, emek sabrı sever, sessizce ilerlemeyi gerektirir. Konuşup duran değil, eline işi alan, hakkıyla tamamlayan hünerlidir. Başarı, çınar gölgesinde kahveni yudumlarken ettiğin laflarla değil, okulda, tarlada, fabrikada, atölyede akıttığın alın terinle inşa olur. Helal kazanca, değerli bilgiye, gerçek sevgiye atılan adımlar her türlü lafın ötesindedir. Az laf çok iş diyerek karar hırkası giymeli, ortaya konan eserin kendi lisanınca konuşması beklenmelidir. Bahsedilen gemi limana yanaşmazsa güven aşınır, inanç sarsılır, muhabbet zedelenir. Kişi pek iyi düşünmeli, kendi gücünü, ilmini, becerisini tartabilmeli, sonra cesaret, sabır ve gayretle yola koyulmalı. Nitekim söze sahip çıkmak güçlü bir karakterin, erdemin, olgunlaşmanın da habercisidir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Lafla peynir gemisi yürümez.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Arif kişinin gözü hep yüze dalmış gitmiştir. Hazreti Peygamber Efendimiz insanları ayırt etmek hususunda insan dilinin altında gizlenmiştir diye buyurmuştur. Yüzün rengi gönlün halini bildirir. Al al olmuş yüzde sanki şükür sesi vardır. Solmuş sararmış yüzün verdiği sesse sabrı cefayı bildirir. Dünyanın hali böyle. Kimi sabrediyor, kimi de şükrediyor. Bazı bahçelerde bahar, bazı bahçelerde har. Görmez misin ateş renginde doğan güneş, bir müddet geçince zevale uğrar, tepe taklak batar gider. Göklerde parlayan yıldızlar da zaman zaman ihtirak belasına uğrarlar. Adeta yanar yakılır görünmez olurlar. Güzellikte, parlaklıkta yıldızlardan üstün olan ay, ince ağrıya tutulur da

hilale döner. Tatlı su uzunca müddet bir gölcükte kalınca sararır, bulanır ve acılaşır. Yalım yalım yanan kendini beğenmiş ateşi rüzgar söndürüverir. Denizin halini de ızdırabından, çırpınışından, coşup köpürüşünden anla ve idrak et ki bu değişmeler, bu dövünüşler bile bir akıldan bir akla geçişin, ondaki gizli şuurun eseridir. Ey külliyatla karışmış olan cüz'ü küçük varlık, ey insan, her şeyin, her yapılmış şeyin, her cismin halini var kendinle kıyas et. Külliyatın böyle zahmetleri, böyle dertleri olduktan sonra onların cüzlerinin yüzleri nasıl olur da sararmaz? Hele birbirine zıt olan sudan, topraktan, ateşten, havadan meydana gelen cüz. Koyunun kurttan kaçmasına şaşılmaz. Asıl şaşılacak şey şudur ki bu koyun kurda gönül vermiştir. Hayat zıtların birbiriyle uzlaşmasıdır. Aralarında savaş meydana gelmesi de ölümdür. Aslında üzerinde yaşadığımız şu dünyanın kendisi zindan ve hali bir hasta gibidir. Hastanın fani olmasına şaşılır mı?

0: değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
0: Hadislerin hikayeleri az sonra.

0: Efendimiz ashabı ile birlikte mescitte sohbet ediyordu. Etrafına toplanan sahabiler de her zaman olduğu gibi pür dikkat onun anlattıklarını dinliyorlardı. Allah'ın elçisi onlara kıyametin şiddetinden bahsediyordu. Sözleri orada bulunanları öyle etkilemişti ki aralarından birçok kimse Hazreti Peygamber'in anlattıklarının dehşetini ve kendi amellerinin azlığını düşünerek ağlamaya başlamıştı.
1: Sana sığınıyoruz Allah'ım.
2: Bağışla Allah'ım.
1: Senden sana sığınıyoruz Allah'ım.
3: Kıyametin dehşetinden sen koru bizi Allah'ım.
4: Allah'ım sen bizi affet.
5: Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi.
6: Daha çok ibadet etmeliyim, daha çok. Yoksa kurtulamam. Kıyamet gününün sıkıntılarından kurtulamam.
0: Hazreti Peygamber'in kıyamet hakkındaki konuşmaları sahabileri telaşlandırmıştı. Ahiret için ne gibi ameller yapabileceklerini istişare etmek üzere Osman bin Maz'un'un evinde toplandılar ve bir takım kararlar aldılar.
6: Resulullah'ın bu konuşması beni epey düşündürdü.
7: Ben çok korktum açıkçası.
6: Bir şeyler söyleyeyim, ne yapalım, ne dersiniz ha? Ya Ebu Bekir, sen bilirsin, yol göster bize.
3: Allah'ın elçisinin kıyamet hakkında söylediklerini duydunuz. Ahiret için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yapabileceğimiz en doğru şey Resulullah'ı örnek almak olacaktır.
8: Ben derim ki Resulullah'ın nafile ibadetlerini öğrenelim. Ne dersiniz?
3: Olur. O halde onu ziyarete gidelim ve kendisine soralım.
7: Bence de.
6: Evet, en doğrusu bu gibi görünüyor.
3: Gidelim.
0: İçlerinden Hazreti Ali, Abdullah bin Amr bin As ve Osman bin Maz'un'un peygamberin nafile ibadetlerini öğrenmek ve her zaman olduğu gibi onu örnek almak amacıyla Hazreti Peygamber'in evine ulaştılar.
8: Ey Allah'ın elçisi, biz geldik, kabul buyur. Sana danışacağımız şeyler var.
9: Buyurun, ne istediniz?
10: Allah'ın selamı üzerinize olsun.
9: Sizlerin de.
10: Resulullah yok mu? Ondan öğrenmek istediğimiz şeyler vardı.
9: Evde yok şu an.
8: Peki rica etsek ey valide, bize Resulullah'ın yalnızken nasıl ibadet ettiğini, nelere dikkat ettiğini anlatır mısınız? Bunu öğrenmek istiyoruz.
0: Hazreti Peygamber'in eşi Resulullah'ın ibadet hayatını gelenlere anlattı. Sahabiler anlatılanları duyunca bu ibadetlerin kendileri için az olduğuna kanaat getirdiler.
10: Allah senden razı olsun ey valide.
9: Sizlerden de Allah razı olsun.
10: Allah'ın selamı üzerinize olsun.
7: Validenin dediklerini duydunuz.
8: Evet, Resulullah'ın ibadetleri bize az görünüyor olabilir. Lakin o Allah'ın elçisi, onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır.
10: Evet öyle.
7: Doğru. Bu bizim daha az ibadet etmemiz gerektiği anlamına gelmez.
6: Bunun için ben daha fazla ibadet etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
8: Ben de öyle düşünüyorum. Öyle ki ömrüm boyunca hep oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak.
6: Ben de yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım.
7: Ben de kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim.
0: Osman bin Maz'un bu gerekçeyle gündüzleri oruç tutuyor, gecelerini de namaz kılarak geçiriyordu. Bu sebepten eşi Havle'yi de ihmal etmişti. Bu durum Hazreti Peygamber'e bildirilince Osman'ı çağırttı ve "Yoksa benim sünnetimden yüz mü çevirdin?" dedi. Daha sonra Hazreti Peygamber kendilerini bu şekilde dünyadan soyutlamayı düşünen sahabilerinin yanlarına gelerek onlara "Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Gecenin bir kısmında namaz kılıyor, bir kısmındaysa uyuyorum ve kadınlarla da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir," dedi. Efendimizin bu sözleri Allah'ın rızasını kazanmanın, insanı perişan edecek derecede ibadete yönelme veya dünyanın her türlü nimetinden el etek çekme gibi aşırı fiillerle değil, ancak Hazreti Peygamber'i rehber edinip onun sünnetine sıkı sıkıya bağlanmakla mümkün olabileceğini göstermekteydi.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes olduk. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: İste dinle, az sonra.

0: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Asım Akkuş'tan Aşıklar Sadıklar isimli ilahi istiyorum. Bu ilahiyi oğlum Ahmet Yasir'e, kızım Hayrun Nisa'ya armağan ediyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, hayırlı günler. Kayseri Melik Gazi'den Hatice ben. Bugün sizden ricamız Kur'an'ın Hadimleri isimli eseri dinlemek isteriz. Eğer mümkünse. Bu eser öncelikle size, kendime, çocuklarım Melek Yağmur, Alp Emir ve Hafızlık Ortaokulu'nu okuyan oğlum Muhammed Emre'm için istiyorum. Özellikle bu ilahiyi dinlediğim zaman oğlum aklıma geliyor. Teşekkür ediyorum. Tüm Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine de gelsin. Herkese sevgiler, selamlar. Benim en iyi arkadaşım radyom

Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. İzmir Buca'dan Fethi. Sizlerden Mustafa Cihat'tan Arındır Beni izlesini istiyorum bu eseri. Diyanet dinleyenlerine armağan ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.

Selamun aleyküm. Ben Aydın'dan Vedat. Dandı Seccadem ilahisini bütün Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan ediyorum.

Selamünaleyküm. İstanbul Başakşehir'den Ramazan Ergun. Gazze'ye selam, boykota devam. Bütün ümmeti Muhammed için ve bizim hacda gelen kardeşim Burak için bir ilahi istiyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Allah'ın rahmeti, bereketi Diyanet Radyo'yu dinleyenlerin üzerine olsun. Hayırlı günler olsun. Sami Özer'den çağırayım Mevlam seni ilahisini. Başta eşim olmak üzere kızım Azize Kayacı, Nafize Kayacı ve ben Mahmut Kayacı'ya hediye ediyorum. İstanbul'dan saygılar, sevgiler.

Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti bütün mümin kardeşlerimin üzerine olsun. Diyanet Radyo çalışanların üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için Veysel Karani'yi çalarsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.

0: Beni Ankara'dan Şerafettin Yalçın Kaya. İncitme gönül ilahisini istiyorum. Tüm Diyanet dinleyicisilerine gelsin.
1: Çiçeklerle hoş geçin.

0: Aynı günler, aynı sabahlar Diyanet Radyo dinleyicileri, Ankara'dan yayına katılıyorum. Sami Yusuf'tan bir eseri Canım Yeğenim Arda için istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Herkese iyi dinlemeler.
1: I'm only new love when I knew love of thee. I sealed up my heart again.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

huşu, Allah'ın azametini hissetmek. Fadıl bin Abbas'ın naklettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazlar ikişer ikişer kılınır. Her iki rekatta teşehhüd yani tahiyyat okursun, huşu içinde davranırsın, yakarırsın, boyun bükersin. Namaz zevkle dinlediği ezandan abdeste, kıyamdan tahiyyat ve tesbihata kadar Müslümanın huşu halinin doruk noktasına ulaştığı bir ibadettir. Elbette namazı başından sonuna kadar tam bir huşu içinde kılmak kolay değildir. Zira Müslüman Allah'a en yakın olduğu bu zaman diliminde kul olma bilincine ermişken ezeli düşmanı şeytan boş durmayacaktır. Çeşitli vesveselerle onun huşu halini zedelemeye çalışacaktır. Resulullah bu durumu şöyle tasvir etmektedir. Ezan okunduğunda şeytan bu sesi işitmemek için hızlı bir şekilde kaçar. Ezan bittikten sonra geri gelir. Kâmet getirilmeye başlayınca tekrar kaçar. Kâmet bitirilince tekrar geri döner. Namaz kılan insanla kalbi arasına girmeye, ona vesvese vermeye çalışır. Şu meseleyi de hatırla, bu meseleyi de hatırla der. Sonunda namaz kılan 3 rekat mı kıldı, 4 mü bilemez hale gelir. Kişi 3 rekat mı yoksa 4 mü kıldığını bilmediğinde sehiv secdesi yapsın. Namazda şeytanın vesveselerini tamamen engellemek mümkün olmamakla birlikte etkisini asgari düzeye indirmek mümkündür. Bunun için de namaz kılacak kişinin öncelikle bedensel, ruhsal ve zihinsel açıdan ibadete hazır olması gerekir. Örneğin cemaate yetişeyim diye koşturan ve nefes nefese kalarak namaza duran kişinin huşuyla namaza başlaması biraz zordur. Bu yüzdendir ki Allah Resulü ashabına ezan okunduğunda namaza sakince ve vakar içerisinde gitmelerini, acele etmemelerini tavsiye etmiştir. Ayrıca uyuklayarak namaz kılınmasını doğru bulmayan Resul-i Ekrem, namaza durulduktan sonra da sağa sola bakılmamasını yani etrafla ilgilenilmemesini istemiş, her bir bakışın şeytanın namazdan koparıp götürdüğü bir parça olduğunu söylemiştir. Rükû ve secdelerin eksiksiz olarak yapılmasını istemesi, hatta aksine davranışları

bir nevi hırsızlık olarak nitelemesi ve tuvalet ihtiyacı varken veya yemek hazırken namaza durulmamasını öğütlemesi de ibadet esnasında huşuya engel olabilecek durumlara önceden müdahale etmeye yöneliktir. Bu bağlamda ibadete düşkünlüğüyle bilinen Ebu Derda'dan, namaz kılacak birinin önce ihtiyaçlarını giderip kalbini dünyevi kaygılardan boşaltması gerektiği rivayet edilirken, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın yemek ortaya konulduktan sonra namaz vakti girmiş olsa bile cemaate katılmadığı nakledilmektedir.

Her ne kadar namazla birlikte akla gelse de huşu sadece namazda ulaşılan bir hal değildir. Ramazan ayında özellikle sahur ve iftar saatleri, kutsal toprakları ziyaret edenler için özellikle tavaf ve vakfe anları, huşuğun en derinden hissedildiği zaman dilimleridir. Huşu, Müslümanın duasında, tesbihatında, tefekkür ve zikrinde, tevbe ve istiğfarında, kısacası Rabbi ile her buluşmasında koruması gereken en değerli hallerdendir. Huşuğun mekanı ise kalptir. Huşu, kalpte filizlendikten sonra bütün bedene yansır ve insanın konuşmasını, yemesini, içmesini, yürüyüşünü, giyinişini, ibadetini, kısacası bütün hal ve tavırlarını etkiler. Ancak bazen huşuyu andıran duruşların sadece görüntüden ibaret olabileceği de unutulmamalıdır. Zaman zaman insanlar mütevazı görünerek başkalarının gözünde değer kazanmayı, ibadet esnasında huşu içindeymiş gibi bir görüntü sergileyerek kendilerine hayranlık uyandırmayı isteyebilir. Bu durumu nifak huşuu şeklinde niteleyen meşhur sahabi Ebu Derda, "Bu tür bir nifaktan Allah'a sığının," diyerek çevresindekileri uyarmış, onlar "Nifak huşuğu nedir?" diye sorunca da "Kalp huşuğu duymadığı halde vücudun huşuğu duyar gibi görünmesidir," şeklinde cevap vermiştir. Hazreti Ömer de boynunu eğmiş bir adam gördüğünde "Ey adam, kaldır kafanı, huşu boyunda değil kalptedir," diyerek onu sert bir şekilde uyarmıştır. Tabiun alimlerinden Hasan-ı Basri ise kafasına sarığını geçirip cübbesine bürünen ve mütevazı bir tavırla başını hiç yukarı kaldırmayan birini görünce ondaki gizli kibri sezmiş ve bu tür davranışı kalbin huşuğu değil elbisenin huşuğu şeklinde vasıflandırmıştır.

Allah karşısında ürpermediği halde halkın gözünde zahit görünebilmek için huşu örtüsüne bürünmek, özellikle ibadetler söz konusu olduğunda son derece tehlikelidir. Mesela namazı sadece insanların gördükleri zamanlarda güzel bir şekilde kılmak, Peygamber Efendimizin ifadesiyle gizli şirktir ki, bu kişiler Kur'an'da da eleştirilmiştir. Allah'a hakkıyla ibadet eden kul, hem insanların gözü önünde hem de gözlerden uzak mekanlarda namazı huşu içinde kılan kişidir. Gösteriş için oruç tutmak ve bağışta bulunmak da aynı şekilde kınanmıştır. Bu sebeple sahabiler, kalplerinin gösteriş arzusuna kapılması sonucu huşularını yitirmekten, nihayetinde amellerinin boşa gitmesinden son derece çekinmişler, korkmuşlar, hem ibadetlerinde hem de günlük yaşantılarında Allah'a karşı mütevazı, saygılı ve edepli duruşlarını korumaya gayret göstermişlerdir. Onlar, kulluk bilinci içerisinde Allah'a boyun eğerek yüceleceklerinin farkında olmuşlardır. Bu yüzden Abdullah bin Mesud, kim Allah için huşuundan dolayı tevazu gösterirse, Allah onu kıyamet gününde yüceltir. Her kim kibrinden dolayı böbürlenirse, Allah da onu kıyamet gününde alçaltır demiştir. Bu manada Allah'ın kendisine mülk ve zenginlik verdiği Hazreti Süleyman'ın huşuundan dolayı başını semaya kaldırmaması, Müslümanlar için güzel bir örnektir. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre, Peygamberimiz de Kabe'ye girdiklerinde çıkıncaya dek huşu içinde başını yukarı kaldırmamıştır. Selman-ı Farisi de, Arap olmayan bir grubun gelerek önünde saygıyla eğilmeleri üzerine, kendisinin sadece bir kul olduğunu onlara hatırlatırcasına hemen başını eğip, ''Ben Allah'a boyun eğdim.'' demiştir. Aynı şekilde değerli alimlerden Ebu'l-Bahteri ve arkadaşları da, birinin kendilerini övdüğünü duyar ve gurur hissederlerse omuzlarını indirip ben Allah'a boyun eğdim demişlerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ve onu örnek alan kıymetli şahsiyetlerin huşu ile hayatlarını anlamlı kılma gayretlerine dair örnekler sayılamayacak kadar çoktur. Allah'a gönülden teslimiyetin bir ifadesi olan huşu halinin, bir Müslümanın karakterine tam olarak yerleşmesi, onun mütevazı ve ağırbaşlı olmasıyla yakından ilgilidir. Bunun için Hazreti Peygamber, her yaştan insanın Allah'la sağlıklı bir bağ kurarken huşudan yardım almasını tavsiye etmiş, mesela yetişkinlere göre daha dinamik ve gösterişli olmalarından dolayı olsa gerek, gençlerin böbürlenmeyip Allah'a karşı huşu içinde hareket etmelerini istemiştir.

Kişinin zihnen, bedenen, kalben, hülasa bütün varlığıyla Rabbine yönelerek ona boyun eğmesini ifade eden huşu, mümin olmanın en belirgin özelliğidir. İşte bu özellik inananların bütün düşüncelerine, ibadetlerine, amellerine yansır. Kişi ibadet ederek, Allah'ı anarak, Kur'an okuyarak huşuun tadına varabilir. Ancak huşu sadece ibadetlere mahsus olmayıp, hayatın her alanında Allah'ın huzurunda Müslümanın takınması gereken bir kulluk tavrını ve edebi ifade eder. Bu hali muhafaza etmek için insanın her an Rabbinin huzurunda olduğunun bilincini taşıması ve Allah'ı görüyor gibi kulluk etme şuurunu hep canlı tutması gerekir. Cenab-ı Hak dünyada bunu gerçekleştirebilen kullarına ahirette mağfiret ve çeşitli mükafatlar vaat etmiştir. Peygamberimiz de Müslümanların huşu halini bir ömre yaymalarını arzulamış ve kendisi de şöyle dua etmiştir. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 24 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 26 Haziran 1442. Tarihte bugün. Diyanet Radyo yayın hayatına başladı. 2013. Arka sayfa. Günün konusu. Katılım bankalarından alınan kar payının dini hükmü nedir? İslam'ın getirmiş olduğu genel finans, iktisat ve ticaret esaslarına aykırı olmamak kaydıyla kar zarar ortaklığı adı altında yürütülen kurumsal ya da bireysel ticari işlemlerde ve bu işlemler sonucunda elde edilen karın katılımcılar arasında paylaşılmasında dinen bir sakınca yoktur. Belirlenen esaslara uygun çalışmaları durumunda katılım bankalarının kar hesaplarına para yatırmak ve iştirakçilerine vermiş oldukları kar payını almak caizdir. Ancak İslam'ın genel muamelat esaslarına uymayan faiz gibi işlemlerse hangi ad altında ve kim tarafından yapılırsa yapılsın caiz değildir. Sonuç olarak katılım bankaları kar zarar ortaklığı hesaplarında topladıkları paraları müşareke, murabaha, müdabere, leasing gibi işlemler ve benzeri yöntemlerle işletiyorlarsa o takdirde onların dağıttıkları karları almak caizdir. Öte yandan katılım bankalarının icra ettiği işlemleri araştırmaksa bu bankalarla iş yapan kişinin kendi sorumluluğundadır. Bir hadis. Helal bellidir, haram da bellidir. Bu ikisinin arasındaysa şüpheli meseleler vardır. Seni şüpheye düşüren şeyleri bırak, şüphe duymadığın şeylere bak. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 62. Bölüm. Biri patates mi dedi?
3: Kızım, şu içi patateslerle dolu poşeti niçin getirdin odanın ortasına?
4: Ay, ne kadar da kötü kokuyor bunlar.
5: Dedem istediği için getirdim baba.
6: Getirdin mi kızım?
5: Getirdim dede. Şimdi bunlarla ne yapacağız?
6: Tabii ki ders çıkaracağız.
5: Hem de çürümüş patateslerden.
6: Selma, unuttun galiba. Bir ay önce zihnini hep gereksiz düşüncelerle meşgul ediyordun. Yani birilerine sürekli kızıyordun. Ben de senin canını boş yere sıktığın her mesele için bodrumdaki poşetin içine bir patates attım.
5: Dede, filozof gibi adamsın vallahi. Yarın unutacağım bir mesele içimde büyümesin ve zihnim bir çöplüğe dönmesin diye böyle bir deney yaptın, öyle değil mi?
6: Evet kızım.
3: İyi de baba, anlatmak istediğin şeyi nasihat ederek de verebilirdin. Bunun yerine niçin böyle bir yöntem seçtin ki?
6: Nasihat ettim ya oğlum. Anlamak isteyene bundan daha iyi nasihat olur mu hiç?
5: Ben de bu nasihati ömrüm boyunca unutmam artık.
4: Ne güzel bir gün. Saksıda çiçekler açmış, her yer mis gibi kokuyor. Erken konuştum galiba. Üf ya, bu koku da nedir böyle?
3: Selma, sen kardeşine anlatıver. Biz dedenle dışarı çıkıyoruz.
5: Tamam baba, o iş bende. Beni iyi dinle kardeşim. Aslında bu patates.

0: İyi de oldu mu? Biz şimdi nereye gidiyoruz?
1: Hani yeni gelen müezzinle çay ocağında buluşacaktık ya baba. Unuttun mu yoksa?
0: Ha, şimdi hatırladım. Caminin yanındaki arsa meselesi için. İmam efendi de gelecekti hani.
1: Onun hastası varmış. O yüzden gelemiyor.
0: Allah şifa versin. Öyleyse hemen gidelim de müezzini fazla bekletmeyelim.

0: kardeşim, 1 kilo da pırasa tartı ver.
1: Anne, hazır pazara çıkmışken 3-5 kilo da patates mi alsak?
2: Alalım kızım. Sahi Şerife, bizim eve patates canavarı mı dadandı?
0: Ben de anlamıyorum. Patatesler birer birer kayboluyor. Yoksa Mutlu patateslerle bir deney mi yapıyor?
2: Olabilir. Belki de aklına yeni fikirler gelmiştir.
0: Anne bak, şu tezgah da muşmula gelmiş. Biraz da ondan alalım. Bizimkiler pek sever.
2: Eskiden biz ona tönger derdik. Hadi bakalım, o tezgahın başı iyice kalabalık olmadan birkaç kilo alıp eve gidelim.
0: Ay anne, iyi ki benimle geldin. Yoksa akşama kadar evde oturuyorsun. Sonra da gelinim dizlerim çok ağrıyor diye söyleniyorsun.
2: Tabii ya. Sen beni arada sırada dışarı çıkar. Hem böylelikle yürüyüş de yapmış olurum. Ah neyse, biraz daha lafa dalarsak tezgahta muşmula kalmayacak.
3: Bak, Necati şu masada oturuyor.
4: Necati kim baba?
3: Yeni müezzin oğlum. Gerçi sen onunla henüz tanışmamıştın değil mi?
4: Birazdan tanışırız. Bu müezzin kardeşimiz nereliydi?
3: Çankırılı. Çok mütevazı.

0: mütevazı bir çocuk.
1: Bize doğru bakıyor.
0: Selamun aleyküm Necati Bey oğlum.
2: Ve aleyküm selam Mahir amca.
0: Tanıştırayım. Oğlum Tahsin.
1: Tanıştığımıza memnun oldum hocam.
2: Ben de Tahsin abi. Çaylar üç oldu.
0: Hocam pek hızlısın maşallah. Görevine başlar başlamaz hemen kolları sıvadın. Proje üstüne proje yapıyorsun.
2: Estağfurullah Mahir amca, daha ne yaptık ki biz?
0: Mesela yolun camiden geçsin diye bir proje başlattın. Bu proje sayesinde camiye hiç gelmeyen kişilerin namaza başlamasına vesile oldun ya.
2: Aslında bu projeyi imam abimiz uzun zamandır düşünüyormuş ama vakti yeni gelmiş. Birlikte el atınca
1: projede hayat bulmuş oldu.
0: Tevekkeli dememişler. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diye. Gelelim ikinci projeye.
2: Mahir amca, senin de bildiğin gibi caminin yanındaki arsayı satın alabilmek için hayırsever insanların yardımına başvurduk. Sağ olsunlar, esnaf kardeşlerimiz de yanımızda. Esas ben seni buraya şunun için çağırdım.
0: Ne için çağırdın evladım?
2: Bir gurbetçi kardeşimizin patates tarlası varmış. Kendisiyle telefonda görüştüm. Bana tarlamı camiye bağışlamak istiyorum. Burayı satın, elinize geçen parayı da yeni arsa için değerlendirin dedi.
0: Aa, bak bu habere sevindim işte. Peki o hayırseverin tarlası hangi muhitteymiş?
2: Bağlar tarafındaymış.
1: Bağlar tarafı mı? Oradaki tarla fiyatları çok yüksektir.
2: Bakın ben de bu habere çok sevindim işte. Mahir amca, senden ve oğlunuzdan isteğim bir fiyat araştırması yapmanız. Belki de buradan elde edeceğimiz gelirle kalan parayı tamamlarız.
0: İnşallah hocam. Peki bu tarla kaç dönümmüş?
2: 20 dönüm.
1: Hocam hiç merak etme sen. Hemen eşe dosta haber salarız.
0: Müşteriyi bulduk diyelim. Devir teslim işlemi nasıl olacak peki?
2: Gurbetçi kardeşimizle onu da konuştum. Bir hafta sonra memlekete geliyorum. Tapuyu da o zaman veririm dedi.
0: Hocam öyleyse biz kalkalım da şu işin peşine düşelim.
2: Bir çay daha içseydik.
1: Söz konusu çay olunca oturup içmek lazım değil mi baba?
0: O halde bir bardak daha içelim.
2: Bu masaya 3 çay daha.
1: Yeni güne çürümüş patateslerle başladık. Patates tarlasıyla devam ediyoruz.
2: Çürümüş patates derken?
0: Ben anlatayım hocam. Torunum Selma'ya bir nasihatta bulunmak istedim. Ama bunun için farklı bir...

0: Oo, pazardan ne kadar da çok şey almışsın anneciğim.
1: Bir de ben bakayım abla. Aa, muşmula da almışsınız.
2: Aldık ya. Patates de aldık.
1: Öyleyse bunları iyi saklayalım da dedem görmesin.
2: Niye ki?
1: Çünkü dedem de deney yapmaya başladı. Öyle değil mi abla?
0: Dedem çürümüş patateslerle bugün bana iyi bir nasihatte bulundu da.
3: Patateslerin niçin eksildiği belli oldu.
2: Öyleyse iyi saklayalım şu patatesleri. Yoksa evde yemek yapacak patates bulamayacağız.
4: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

0: çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hastalar yollayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Kamu Spotu. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
5: Biz de sizi dinliyoruz.
4: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştı, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyoruz.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz de şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem bunun üzerine onlara "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Hayatıyla, yaşantısıyla, yaşantısında karşılaştıkları zorluklarla bize örnek olan ve Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamberlerden biri de Hazreti Yusuf'tur malumunuz. Hazreti Yusuf aleyhisselam hayatında farklı zorluklarla sınanmış. Kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, ardından oradan çıkmış, köle olarak satılmış, ardından saraya girmek, orada bulunmakla nimetlendirilmiş ve bu kez bir zina iftirasına maruz kalarak zindana atılmış ve nihayetinde zindandan çıkmış, suçsuz olduğu anlaşılmış ve dünyevi birçok farklı makamlara da erişmiş. Hazreti Yusuf bu sıkıntılarla sınandığı gibi, aynı zamanda birçok peygamberde olduğu gibi kendisine verilen özel yetenekler ve nimetler de var. Hazreti Yusuf'ta bulunan bu yeteneklerden bir tanesi de rüyaları yorumlayabilmesi. İşte Hazreti Yusuf aleyhisselam bundan dolayı şükür ettiği ve farklı taleplerini arz ettiği Yusuf suresinin 101. ayeti kerimesini beraberce hatırlamış olalım. Şöyle buyuruyor Hazreti Yusuf aleyhisselam: Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min tevilil ahadith fadras semavati vel ard ente veliyyi fid dünya vel ahire teveffeni muslimen ve elhikni bis salihin. Ey Rabbim, bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimede görüldüğü üzere Hazreti Yusuf aleyhisselam kendisine verilen nimetlerin ve imkanların kaynağını, sahibini, menbaını asla unutmuyor. Her şeyin Allah'tan olduğunu, ondan insana gelen bir lütuf olduğunu, هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ ifadesinde zikredildiği gibi, bu Rabbimin bana bir fazlıdır diyor adeta. Burada da Cenab-ı Allah'ın kendini arz ediyor. Bana taht verdin, iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu sen öğrettin diyor. Dolayısıyla bu hal, duada geçen bu ifade bize şunu öğretiyor ki mümin her daim elinde olan nimetleri kendine verenin Cenab-ı Allah olduğunu unutmamalıdır. Neye sahipsek onun vergisidir. Ne imkana eriştiysek, ne lütfa eriştiysek bu Rabbimizin bize bir ikramıdır. Bunu zihnimizden asla ve asla çıkartmamalıyız. Hazreti Yusuf aleyhisselamın rüyaların yorumlanmasına dair kendi özellik ve yeteneğine de bir anlamda şükrettiğini görmüş oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim, hayatın içerisinde insanın yaşamış olduğu bir gerçektir rüya. Rahmani olabilir, şeytani olabilir ama iyi rüya, kötü rüya olabilir ama hayatın bir vakası ve gerçeğidir. Farklı bilim dalı uzmanları buna dair bizleri bilgilendirirler. Peygamberler hayatları içerisinde zaman zaman rüya ile de vahye muhatap olmuşlardır. Peygamberler için bir vahiy yolu olarak ifade edilen rüya, insanlar için, bizler için bir bilgi edinme yolu olarak kabul edilmez. Rüyada görünenlerle amel etmek, ona göre hayatı yaşayıp sürdürmek insan için doğru bir davranış olmamalıdır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu vesileyle rüyaya dair şu tavsiyesini de hatırlamış olalım. Allah Resulü buyuruyor ki, sizden biri iyi ve güzel bir rüya gördüğünde onu sadece sevdiği kimseye anlatsın, onun dışındakilere anlatmasın buyurmuşlardır. Bu sebeple rüyalarımızı sevdiklerimizle belki paylaşmalıyız ama çok fazla da ifşa etmemeliyiz. Rüyaların hayırla ve olumlu yorumlanması gerektiğini yine Peygamberimizin farklı ifadelerinden öğreniyoruz. Yine Allah Resulü'nün rüyaların
olumsuz yorumlanmasından rahatsız olduğunu hissettirdiği ve olumsuz rüyaların anlatılmaması gerektiğini tavsiye ettiğine dair de ifadeler var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatından bahseden Yusuf suresinde anne baba çocuk ilişkisi, kadın erkek ilişkisi, aile münasebeti, makam sahipleriyle ilişki ve diyaloglara dair de birçok bilgilerin var olduğunu bu vesileyle hatırlatmış olalım. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Yusuf peygamberin hayatına baktığımızda her türlü zorluğa rağmen, karşılaştığı farklı sıkıntılara rağmen beni himaye eden sendin sözü bizler için önemlidir. Hayatta zorluklarla karşılaştığımızda da Rabbimizi unutmayan kul olmalıyız biz. Zira zorluk anında da bizi himaye edecek olanın Cenab-ı Allah olduğu gerçeği zihnimizden bir an bile olsa çıkmamalı. Bizi o zorluk anında himaye edecek olan, o zorluğu başımızdan alıp bizi selamete çıkartıp rahatlatacak olan Rabbimizdir. Dolayısıyla her an, her dakika onun himayesi altında

0: altında, gözetimi altında, bilgisi dahilinde olanların olduğunu bir kere hiçbir an unutmamalı, zihnimizden çıkartmamalıyız. Ayet-i kerimenin sonunda yer alan iki ifadesi var ki bir peygamber olarak Hazreti Yusuf'un bizi işin doğrusu sarsıyor. Diyor ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam, bir peygamber duası bu, dikkat buyurun. Tevaffeni muslimen, Rabbim canımı mümin olarak al, Müslüman olarak al. Bir peygamberin Müslüman olarak can vermeyi arzu etmesi, duasında dile getirmesi, bizim de bu değeri her daim zikretmemiz gerektiğini öğretiyor. İman en büyük nimetimizdir, en büyük kıymettir bize verilen, en büyük lütuftur sahip olduğumuz. Bunu ömrümüzün sonuna kadar koruyabilmek, Rabbimize varacağımız ana kadar koruyabilmek, Rabbimizin bize en büyük ikramı olacaktır yine. Dolayısıyla bir peygamber olarak Hazreti Yusuf, canımı Müslüman olarak al diye niyazda bulunuyorsa, biz de bu duayı her daim tekrar etmeliyiz. Ve yine bir başka ifadesi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası, ve alhakni bis salihin, beni iyi kulların arasına kat. Bir peygamber diyor bunu. Biz de her daim iyi kulların arasında olabilmek, dünyada ve ahirette iyi kullarla beraber olabilmek için dua etmeliyiz. İyi kullarla olmalıyız ki İyi bir çevreye sahip olarak güzel davranışlarda bulunalım. İyilikleri daha rahat, daha iyi, daha bol yapabilelim. O iyi çevre bizi kuşatsın, kötülüklere karşı bize kalkan olsun, koruyup muhafaza eylesin bizi her türlü sıkıntıdan ve ahirette de salihlerden olalım. Onların arasına dahil olalım ki yerimiz cennet olsun. Cenab-ı Allah'tan İmanımızı son nefesimize kadar koruyabilmeyi ve salih kulların arasında olabilmeyi temenni ediyor. Hayırlı günler diliyorum efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına.

esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Sevgili radyo dostları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesimin ses bulduğu tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Ve bugün Kitaplara İman adlı eserimizde kitapların vahyedilişiyle ilgili konuşacağız. Sevgili dostlar, Allah Teala'nın sıfatlarından biri de kelam sıfatıdır. Kelam, Allah'ın konuşma yetkinliğine sahip bir varlık olduğunu bildiren sıfatıdır. O, bu sıfatla mütekellimdir. Peygamberlere gönderdiği mesajları bunun tecellisinden ibarettir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın melekler, şeytan ve bazı peygamberlerle konuştuğu ifade edilir. Hadislerde ise onun konuşan bir varlık olduğu, dünyada bazı kişilerle konuştuğu, ahirette ise arada hiçbir aracı olmadan müminlere hitap edeceği ve ilahi emirlere aykırı davranan günahkarlarla konuşmayacağı haber verilir. Ehl-i sünnet kelamcılarına göre kelam, Allah'ın zatında bulunan manalardan ibaret olup, harf ve seslerle ifade edilmesiyle Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an gibi kutsal metinler oluşmuştur. Burada harfler ve sesler kelamın kendisi değil, ona delalet eden sembollerden ibarettir. İslam kaynaklarında Allah kelamının yaratıklara iletilmesi vahiy terimiyle ifade edilmiştir. Vahiy sözlükte gizli konuşma, ani telkin, fısıldama, ilham gibi manalara gelir. Din dilinde ise Allah'ın peygamberlerine gönderdiği buyruklar demektir. Allah'la peygamberi arasında cereyan eden bir iletişim şekli olan vahyin mahiyetini bilmek bizler için mümkün değildir. Allah canlı cansız bütün varlıklara buyruklarını ulaştırma kudretine sahiptir. Evrende irade sahibi olanlar dışındaki bütün varlıklar onun buyruklarını aynen yerine getirir. İnsan gibi irade sahibi olanlarsa Allah'ın kendilerine gönderdiği vahiylere uyup uymamakta serbesttir. Çünkü onlar bununla imtihana tabi tutulmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın insanla konuşmasının doğrudan vahiy, perde arkasından konuşma veya melek gönderme şeklinde olduğu beyan ediliyor. Cenab-ı Hak vahyini arada hiçbir vasıta olmaksızın doğrudan kişinin kalbine ulaştırır veya melek yoluyla da iletir. Bu tür vahye örnek olarak Hazreti İbrahim'e, Musa'ya, onun annesine ve Miraç'ta Resul-i Ekrem Efendimiz'e gönderilen vahiyler gösterilebilir. Musa aleyhisselama Tur Dağı'nda kendisinin bütün alemlerin Rabbi olduğunu, Musa aleyhisselamın annesine çocuğunu emzirmesini ve kendisine zarar geleceği endişesini duyduğu anda onu denize atmasını bildirmiştir. Peygamberlerin gördüğü rüyalar da doğrudan vahiy şeklinde kabul edilir. Değerli dostlar, vahyin ikincisine örnek olarak Musa aleyhisselama Tevrat'ın gönderilişi zikredilebilir. Bu örnekte Allah Teala Tevrat'ın ayetlerini tabletler üzerine yazılı olarak Musa'ya ulaştırmıştır. Üçüncüsüne örnek olarak da görevli meleğin vahyi getirmesidir ki bu Cebrail aleyhisselamdır. İlahi kitapların vahyedilişi hususunda tartışma konusu olan bir mesele de peygamberlere gönderilen vahiylerin tamamının onlara ait kutsal metinlerden ibaret olup olmadığı, daha özel bir ifadeyle Kur'an vahyi dışında bir vahyin günümüzde bulunup bulunmadığıdır. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu Resul-i Ekrem Efendimiz'e vahyolunan hususların bir kısmının Cebrail vasıtasıyla ona bildirilen vahiyler olduğu, bunların ne lafzının ne de manasının peygambere ait bulunmadığını söylüyorlar. Kaynaklarda bu tür vahye vahyi metlu, okunan vahiy denir. Kur'an-ı Kerim bu yolla Peygamber Efendimiz'e indirilmiştir. Ancak ona indirilen vahiyler metlu vahiden ibaret olmayıp, lafzı kendisine ait olan rüya ve ilham gibi vahiyler de vardır. Bunlar beşeri idrake daha fazla yaklaştırılmış yöntemlerle peygambere ulaştırılmıştır. Bunlara da gayrimetlu vahiyler, okunmayan vahiyler denilir. peygamber kalbine bırakılan veya rüyada kendisine bildirilen mesajların Allah'tan olduğunu bilir ve bunları kendi kelimeleriyle ifade eder. Bu tür vahiyler Kur'an'da yer almaz. Çünkü lafızları peygambere aittir. Buna göre Cenab-ı Hakk'ın peygambere verdiği vahiyleri kutsal kitaplarla sınırlandırmak doğru değildir. Peygamber olmayan kişilere verilen vahye gelince, onlar hakkında vahiy ifadesi kullanılsa da, buradaki mana hakiki değil mecazi, terim konumunda değil sözlük anlamındadır. Dolayısıyla bunu onların ilhama mazhar olma şeklinde anlamak gerekir.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes olduk. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir

ayetle gönüllere dokundu. Kimi zaman bir duayla umutları tazeledi. Kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ölüm vakti gelmeden uyan. Ölüme hazırlan. Bildiklerini uygula. İşini düzene sok. Hayattayken Allah'ın emirlerini yerine getir. İbadet et. İbadette gayretli ol. Günahtan çok sakın. Yarın öbür dünyada sana bu ibadetlerin faydası olacaktır. Öteki dünyada insanı iki yol bekler. Bunlardan biri sağa doğru, diğeri sola doğrudur. Sağa giden kurtuluşa ulaşır. Sola giden azaba düşer.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
2: Her sesin tınısında yürekten gelen kelimenin, cümlenin duygu dolu anlara yolculuğu vardır. Kimi özlemleri, kimi acıları, kimi ise hatıraları getirir peşi sıra. Ama en önemlisi yaşanmışlıklar tecrübeyle birleşip dersler çıkartır gönül heybelerinden. Misafir eder nasibini, misafir olur nasibinde. Kıymet verir misafire. Çünkü Peygamberimizin emanetidir bizlere. Zamanlar, mekanlar, kişiler değişse de değişmez bizim kimliğimiz. Bundan dolayı hep açıktır kapılarımız. Sizler de bizlere evlerinizin ve kalplerinizin kapılarını açtınız. O halde gelin, buyur edelim misafirimizi. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar.
0: Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar, 1963 yılında Bolu'nun Gerede ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İmam Hatip olarak görev yaptı. Ardından Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirerek akademik hayatına adım attı. Hadis alanındaki yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ankara Üniversitesi'nde tamamlayan Özavşar, ilmi araştırmalar için Kahire ve İngiltere'de bulundu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerini doçentlik ve profesörlük unvanlarıyla sürdürdü. Uzun yıllardır lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenciler yetiştirmeye devam etmektedir. Din eğitimi, müfredat geliştirme çalışmaları, yayıncılık ve ilmi araştırmalar alanlarında önemli görevler üstlenen Profesör Doktor Özavşar, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Kurulu, çeşitli eğitim programları ve akademik dergilerde aktif sorumluluklar üstlendi. Hadis ilmine dair kaleme aldığı eserleri ve yayımlanan çok sayıda makalesiyle ilim dünyasına değerli katkılar sundu. 2007-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar, akademik birikimiyle kamu hizmeti tecrübesini bir araya getiren önemli isimlerden biridir. Evli ve 3 çocuk babası olan Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar, İngilizce ve Arapça bilmektedir.
2: Değerli dinleyenlerimiz, Diyanet Radyo'da Misafirimiz Var programına hoş geldiniz. Her insanın bir hikayesi, her hikayenin de ardında yıllarca biriken tecrübe ve anlamı vardır. Misafirimiz Var programında hayatı ilimle, emekle ve hizmetle yoğrulmuş isimlerin yolculuklarına tanıklık ediyor, onların birikimlerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Bu akşam da programımızda hadis ilmine adanmış bir ömürden, eğitim ve akademi dünyasındaki tecrübelerinden, insanı ve hayatı anlamaya dair kıymetli bir yolculuktan söz edeceğiz. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
2: Nasılsınız hocam?
3: Hamdolsun iyiyim. Sizler nasılsınız?
2: Hamdolsun hocam. Bizler de iyiyiz. Sizi gördük, daha da iyi
3: Allah
2: olduk hocam.
3: Allah afiyet versin.
2: Peki kıymetli hocam, nasıl gidiyor hayat? Nasıl geçiyor vakit? Neler söylersiniz?
3: Vallahi vakit, hayat çok hızlı geçiyor. Biz geçen yüzyıldan kalma 200 yılı idrak etmiş bir neslin mensubu olarak 60 yılı geride bırakmış efendim bir insan olarak hayatın çok hızlı geçtiğini, bulutların geçişi gibi, el vaktu kesseyfi derler. Hı hı. Arapçada bir söz vardır. Evet. Yani vakit kılıç gibidir, sen onu kesmezsen o seni keser derler. Böyle bir şekilde çok yoğun bir şekilde geçiyor. Zaten hız çağında yaşıyoruz. Hı hı. Yani bu modernleşmeyle birlikte 20. yüzyıl, 21. yüzyıl efendim bir teknoloji çağı, bilgi çağı, internet çağı, yapay zeka çağı, artık bir, eskiden bir çağa bir isim veriliyordu, şimdi onlarca isim veriliyor. Evet. Dolayısıyla çok hızlı geçiyor büyük şehirlerde, tabii bulunmanın da gereği olarak gündemin çok yoğun olması, çok bilgiye maruz kalmak ve çok yerde bulunma, hatta bazen yerde sanal olarak bulunma, artık mekanda bir somut fiziksel gerçeklik olmanın ötesine taştı ve bir soyut mekan, insan çok yerde aynı anda sanal olarak da başka mekanlara bağlanabiliyor. O bakımdan yani çok hızlı geçiyor, hamdolsun iyi geçiyor.
2: Çok şükür. Şimdi kıymetli hocam, bizi kırmadınız, geldiniz, davetimize de icabet ettiniz. İsteriz ki size bir ikramda bulunalım. Çay mı kahve mi, ne ikram edelim?
3: Ben çay tercih ediyorum, sağ
2: ol. O zaman hocam, çayımız gelene kadar bir eser arası verelim mi?
3: Buyurun lütfen.
2: Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar hocamızla devam ediyor. Kıymetli hocam, şöyle çocukluğunuza doğru bir yolculuk yapsak ve sizi sizin cümlelerinizden dinlemek istesek. Mehmet Emin Özavşar kimdir? Dünden bugüne nasıl bir hayat yolculuğu yaptı? Neler söylemek istersiniz?
2: Reyhan, biz bir insanın kendisinden bahsetmesi tabii kolay değil. Evet. Kendi cümlelerimle kendimi nasıl tarif ederim? Zaten bizim bütün arayışımız kendiliğimizi aramak, kendimizi aramak. Demin de vurguladığım gibi 20. yüzyılın ortalarında 1960'larda ben dünyaya gelmişim. Şöyle hayatıma baktığım zaman hep bir ihtilaller ardından kırılmalar yaşayan bir hayat olduğunu ben görüyorum. 60 ihtilalinden sonra 1962'de Anadolu'nun şirin bir kasabasında Bolu'nun Gerede ilçesinde efendim Afşar-ı Şerif kariyesinde kayıtlarda öyle yazıyor. Sonra hep sorguladım. Şam-ı Şerif var, Kudüs-ü Şerif var, bundan anlıyorum ama niçin Afşar-ı Şerif diye onu bir türlü tespit edemedim. Ama herhalde orada medreselerin bulunması, divan olması ve çok eskiden beri herhalde o günkü toplumsal yapı içerisinde itibar edilen insanların bulunması, topluluğun bulunmasından dolayı öyle bir isim verilmiş. Çünkü medrese kültürü çok yoğun bir kültür. Küçük Afşar'da derler, ağalar Afşar'da derler ama aynı zamanda Afşar-ı Şerif olarak Osmanlı kayıtlarında geçer ve onun yaylasında ben dünyaya gelmişim ve ilginçtir 21 Haziran'da dünyaya gelmişim. Annemin beyanı ve çile yaylada dünyaya gelmişim. Tabii ki o yılların Türkiye'si, taşra ortamı, köy ortamı, kasaba ortamı ve şehir yapısı çok farklı idi. Ve bizim içerisine doğduğumuz muhit tarımla iştigal eden, hayvancılıkla iştigal eden ama geleneksel kurumlarını sürdüren, hala muhafaza eden bir o ortam vardı. Dolayısıyla o köy ortamında çocukluğumuzda, ki 4 yaşıma kadar ben köyde kalmıştım, o ortamda uzun kışlar, kış geceleri çok da yoğun olur biliyorsunuz genelde. Evet. De kışlar, kış geceleri bütün sohbetlerin konusu, iki konu var. Birisi işte hayvanların ve insanların sağlığı, efendim işte kışı iyi geçirebilmek. Hı hı. Ama hepsinden önemlisi de dini bilgilenme, Kur'an-ı Kerim öğrenme, ilmihal bilgilerini öğrenme, fıkıh bilgisi öğrenme ve tabii ki eskilerin hikayeleri. Yani en çok duyduğumuz hikayelerde o büyük aile ortamında, aslında sadece pederşahi bir aile değil, ailenin büyüklüğü, büyük bir evimiz vardı. Dolayısıyla orada amcalar, dedeler, efendim halalar, dayılar, adeta orada köy bir büyük aile. Ve yakın köylerde bulunan diğer akrabalar da ailenin bir ferdi. Yani o zamanda insanlar birbirini ziyaret eder, yakın köylere giderler, yatıya giderler. Yahut bir diyelim ki, çok affedersiniz, hayvanları kaybolmuştur, onu aramaya gider. O geceyi, hatta birkaç geceyi orada geçir. Küçük çocuklar ailelere gönderilir. İşte teyzesinin, halasının, dayısının, amcasının, büyük amcasının yanında kalır. Ve orada tabii ki aynı zamanda eğitim de alır. İşte öyle bir ortamdı. Biz daha çok duyduğumuz hikayelerde büyük dedelerimizin, Emin Ağa dedemizin, işte Mehmet Ağa dedemizin yahut da Sarı Hoca namlı babamın dedesi müderris. Hı hı. Çok bilinen, muhitte bilinen bir zattır. Onların ve onların emsalleri arasındaki hikayeleri dinlerdik. Köy odasındaki efendim nasıl fıkıh dersleri yapıldığını, Kur'an-ı Kerim okunduğunu, fıkıh derslerinin, mütalaalarının hocalar arasında nasıl müzakereye konu olduğunu, efendim işte yatsı namazından çıktıktan sonra bir meseleyi mübahase ederken, müzakere ederken, yani karşılıklı konuşurken topu topu 300-500 metrelik bir mesafeyi tamamlamadan, evlerine varamadan o gece tekrar sabah ezanı okunup geri döndükleri gibi hikayeleri dinlerdik. Dolayısıyla evimizde de bir kitap kokusu her zaman olurdu. O Afşar Medresesi'nin tabii kitapları da olduğu için Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere Bukhari-i Şerifler ve diğer Arapça kitaplar, Arap gramerine dair kitaplar raflarda dizili olur. Bazısı dolaplarda olur. Onlara erişmek her zaman bizim için mümkün değildir. Onlar çok özenle hep ele alınır. Herkesin dokunmasına müsaade edilmez. Bu o hikayelerle büyüdük. Yani çocukluğumun ilk evresi 4-5 yaşlarıma kadar ki daha sonra da 1990'lara kadar Ankara'ya geldikten sonra gidip gelmeler devam etti. Aslında insan maruz kalarak öğreniyor. Çocukluk maruz kalarak öğrenme evresidir. Her şeye maruz kalıyorsunuz. Orada bazen yoğun iş gücüne maruz kalıyorsunuz. Bazen belki de paylaşmanın ne kadar zor olduğu demler yaşıyorsunuz. Bazen korkuya maruz kalıyorsunuz. Bazen de tatlı hikayelere maruz kalıyorsunuz. Tabii o zaman böyle büyük ışıklar, yoğun ışıklar söz konusu değil. Gaz lambaları var, lamba yakılıyor. İdare dediğimiz idareler, onlar yakılıyor ve o loş, kısık ışık ve yanan ocak başının çıtırtısı eşliğinde eskilerin hikayelerini siz dinliyorsunuz. Bu hikayeler bazen yaşanmış bir trajedi, dram olabiliyor, bir kavga olabiliyor, bir mücadele olabiliyor, bir yokluk olabiliyor. Yahut bir evin diyelim ki davarları, beygirleri, diğer evde bulunan, çünkü onlarla da birlikte yaşanıyor. Aslında sadece insanlar değil, hayvanlarla da birlikte, bir evcil hayvanlarla bir hayat yaşıyorsunuz ve onlar evin bir parçası oluyor. Onlardan herhangi birisinin başına gelen bir kaza yahut yok olması yahut da bir kötü muameleye maruz kalması diyelim ki evde bir üzücü bir anı olarak anlatılıyor. Onları da dinliyorsunuz. Aynı zamanda büyük cesaret örneklerini dinliyorsunuz. Efendim, ve büyük çabaları dinliyorsunuz yokluk içerisinde. Çünkü daha o nesil, en azından benim yetiştiğim birinci nesil, birinci, ikinci dünya savaşını görmüş, ikinci meşrutiyette hemen hemen ondan önce dünyaya gelmişler ve onların o hikayelerini dinliyorsunuz, o ülkenin içinden geçtiği badireleri dinliyorsunuz, siyasi, sosyal hadiseleri dinliyorsunuz diyeyim. Kurtuluş Savaşı esnasında yaşanan mücadeleleri, ne bileyim işte seferberlikte gidip de dönemeyenlerin hikayesini dinliyorsunuz filan. Ya bunlara maruz kaldığınızda da bu sizde bir, sizin tasavvur ve tahayyül dünyanızı inşa ediyor. Farkına varmadan inşa ediyor. Bazı duygularınızı harekete geçiriyor. Ama zihnimizde kalan en önemli konu, çünkü ciddi konulardır bunlar. Çünkü köy odasına gittiğinizde de aynı şeyi dinliyorsunuz. Orada bir düzen var. Hoca efendinin oturduğu yer var. Köyün ileri gelenlerin oturduğu yerler var. Bir hiyerarşi var. Aslında adı konulmamış bir. O başka bir sosyalite. Orada insanlar oturuyorlar. Henüz öyle çeşmeler falan olmadığı için tabii ıbrıklarla abdestlerini alıyorlar. Ve orada hakikaten bu eskilerin hikayesini dinleyerek büyüyorsunuz. Bu şartlarda geçti ve ben hep köye ve doğduğum yere kalbim hep bağlı oldu ve bütün tasavvurlarım, bütün erken tasavvurlarım o maruz kalma esnasında oluştu diye düşünüyorum.
1: Eyvallah. Şimdi hocam, geride de başlayan hayat yolculuğunuz Ankara'da eğitim, imam hatiplik, ilahiyat tahsili ve akademik hayatta devam etmiş. Bugün geriye dönüp baktığınızda sizi ilim yoluna yönelten ilk güçlü etkiyi ve o yıllardan hafızanızda kalan bir hatırayı bizimle paylaşmanızı istesek neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi demin vurguladığım gibi bunlar, işte bu dinlediğimiz öyküler, hikayeler, büyük anlatılar, hoca efendilerden bahsediyorlar. Bizim için tabii o çocukluk zamanında ilim, bilgi demek, dini bilgi demek, alim demek. Evet. Yani müspet ilimler çok fazla o zaman akla gelmiyor yani. Burada daha çok sanat erbabından bahsedilir. Ne bileyim işte bazı özellikleri olan, bir kişisel özellikleri olan kişilerden bahsedilir. Bir de ilim, alim, alim adam, allame adam, büyük alim gibi vurgular yapılır. Hem kendi büyüklerimiz hakkında hem de civarda bulunan büyük zatlar hakkında, geçmişte toplumda etki bırakmış zatlar hakkında bu hikayeler, bu anlatılar, ben öyle zannediyorum ki bizim bilinçaltımıza bu alana yönelecek mesajları bırakmış, yani öyle gözüküyor. Zaten demin de ifade ettiğim gibi evin içerisinde kitap kokuları var. Eski kitaplar, sarı renkli, nuhudi renkte kağıtlar, taş baskı bir kısmı, bir kısmı el yazma olan kitaplar, bir kısmının ciltleri dağılmış. Hı hı. Efendim o kitaplar ve onlara ayrı bir statü verilmiş olması kitaba karşı kalbimde bir özel yer ayırdığını düşünüyorum. Zaten çok küçük yaştan itibaren dini eğitim, Kur'an-ı Kerim eğitimi ve Arapça eğitimi de babam üzerinden oldu. Yakınlarımdan Osmanlıca yazı derslerini almak o konuda bir yönlendirme teşkil etti. Bizim hiç unutmam, Ankara'ya geldikten sonra bir böyle gece konuda kalıyorduk. Babam da kendisi hafızlığını yaptıktan sonra tabii Gerede de okumuş, babasında okumuş, başkalarında okumuş bir hocaları var. Onlardan Arapça tahsil etmiş ve belli bir yeterliliğe ulaşmış. Biz de temel tahsilimizi babamızdan aldık. Hatta amca oğullarım vardı, emsallerim vardı onlarla birlikte. Böyle yeşil renkli bir dolabımız vardı. 1,5 metre kadar yükseklikte. Üzeri camlı raf, iki raf camla açılıyor. Kapak var aşağıda, bir de çekmece var. Şimdi orada mesela kitaplar dururdu böyle. Camdan gözüküyor.
1: Ama yani dokunamıyorsunuz hepsi, değil
2: tabii
1: mi?
2: Tabii 80-90 santim. İşte bilemediniz yani 1,5 metre 1 metre diyelim veya 90 santimde o raftaki kitaplar özenle korunuyor. Ben tabii onlara bakıyorum ama onlara dokunacak yeterliğim de yok. Nitekim sadece bazen alıp bakıyoruz filan. Ama ben daha sonra o kitapları okuma imkanını elde ettiğimde gördüm ki aslında o kitaplar bana hep dokunmuş yani. Yani bu eşya ile diyalojik ilişkiyi orada fark ettim ki o kitapların cildi, ondan sonra işte farklı ebatta olmaları, çok antik görüntüleri ve onların özel statüsü her zaman bana bir takım mesajlar vermiş. Yani klasiklere karşı, klasik kaynaklara karşı ve antik görünümlü varlıklara karşı, yani objelere karşı da bir bende bir duyarlılık meydana getirmiş. Mesela o kitaplardan bir tanesi diyelim ki Hicri 3. asırda yaşamış İbn-i Kuteybe isimli çok büyük bir Arap edebiyatçısı, dilcisi ve büyük bir allame bir zat var, bir kültür adamı. Onun Edebül Katip isimli bir kitabıdır yani. Şimdi o kitapta anlatılan nedir? Yazmanın usulünü ve de o zaman için sekreterye görevi gören edebiyatçılara bir kılavuz kitabıdır, metodoloji kitabıdır. Sonra onu gördüm. Gramer kitapları vardır orada, hadis kitapları var, fıkıh kitapları vardır filan. Bu şekilde öyle zannediyorum ben, aynı zamanda çocukluğumdan itibaren babama eşlik ederdim. Mesela hiç unutmuyorum da, çok küçüktük. O zaman Abdullah İşler hocamız vardı Ankara'da. Din Görevlileri Cemiyeti Derneği vardı. O hocamız, Abdullah İşler hocamız, tabii Mısır'da eğitim görmüş falan, çok takdir edilen ve çok beğenilen bir hoca efendiydi. Allah rahmet eylesin. Aynı zamanda bir vaizdi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevliydi. Mesela dış kapı Yıldırım Beyazıt Camii, bizim büyüdüğümüz yer, babam orada görevliydi. Ya, o zaman Ankara'nın en büyük hocaları orada vaaz ederlerdi. Yani cumartesi, pazar, hafta ortası filan. Ve tabii o yıllarda vaiz hocalarımızın özel cemaatleri olurdu yani. Her birinde ayrı tarzı olurdu yani. Ne diyelim işte Tahir Silahdaroğlu hocadan tutun Seyfullah Kotanoğlu, ondan sonra Rıza Çöllüoğlu hocamız, Abdullah İşler hocamız filan, Ahmet Şahin hoca gibi, başka daha ismini sayamayacağım, onlarca meşahir vardı yani, meşhur hocalar vardı. Şimdi biz onları mutlaka dinlerdik yani. Hı-hı. Zaten cami içerisinde Hı-hı. ömrümüz geçiyor sürekli filan. O bizi bu ilmi, özellikle İmam Hatip Okulu'na da gittikten sonra bu alandaki arzumuzu, iştiyakımızı artırmıştır diye düşünüyorum. Yani öyle yorum.
1: Olmuş hocam.
2: Evet.
1: Ne güzel. Rabbim daim eylesin.
2: Amin.
1: Şimdi kıymetli hocam, dilerseniz bir ara verelim. Ama şöyle yapalım mı? Siz anons edin eseri. Siz hem sevdiklerinize hem de dinleyenlerinize eseri armağan etmiş olursunuz. Beraber de burada dinlemiş oluruz.
2: sevgili dinleyenlerimiz, şimdi Fatih Koca'dan eseri dinleyelim.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Daha doğrusu Mehmet Emin Özavşar hocamızın sizlere armağan etmiş olduğu eseri dinledik ve devam ediyoruz sohbetimize. Şimdi kıymetli hocam, İmam Hatiplik görevinizden sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hadis alanına yöneldiniz. Hadis ilmiyle kurduğunuz bu bağ nasıl başladı? Sizi özellikle bu alana çeken temel mesele neydi? Neler söylemek istersiniz?
2: Ankara İlahiyat Fakültesi tabii bütün aşağı yukarı 40 yıldır talebesi olmakla müftehir olduğumuz bir güzide müessesemiz. Cumhuriyetimizin ilk İlahiyat Fakültesi 1949'da kurulmuş ve çok saygın hocalarımız burada görev yapmışlar. Biz İlahiyat Fakültesi'nde 1980'li yıllarda arkadaşlarımızla birlikte birlikte çalışırdık yani. Önceki Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez hocamız ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği yapmış olan Bünyamin Erol hocamızla aynı sınıftaydık. Başka arkadaşlarımız da vardı. Ve o zamanki müfredat içerisinde yer alan özellikle temel İslam bilimleri alanında yani kelam, fıkıh, ondan sonra hadis, tefsir konularına özellikle çok yoğun çalışırdık. Dolayısıyla fakülte bittikten sonra yüksek lisans yapalım dedik. Ama önce İslam hukukunda aslında yapmayı arzu ettik ve hatta sınavlara da İslam hukukunda girdik. Hocalarımız, çok değerli hocalarımız vardı. Temel İslam bilimleri bir bütün olduğu için o zaman bir İslam hukuku hocamız bizi davet etti sınavdan sonra. Selahattin Eroğlu hocamız, Allah selamet versin, bize tavsiyelerde bulundu ve bu alanda Türkiye'nin ve İslam dünyasının çok saygın bir temsilcisinin olduğunu hadis alanında, diğer alanlarında önemli olduğunu ama hadis alanında bizim için çok daha verimli bir çalışma ortamı olacağını tavsiye etti. Bizde zaten hadis okumalarımız çok yoğundu ve bize Hatipoğlu hocamızı tavsiye etti. Ona gidin, Profesör Doktor Mehmet Sait Hatipoğlu hocamıza gidin, ona talep olun siz dedi. Biz de hocamızı çok seviyorduk. Emir telakki ettik, gittik ve hocamızla görüştük. Bölüm başkanıydı. Memnuniyetle dedi ve hemen bizim dilekçelerimizi kabul etti. Biz o gün hadis talebesi olduk 1987'de.
1: Yani yolculuk o gün başladı ve bugüne başladı kadar devam
2: biz
1: ediyor.
2: Biz kadrolu hadis talebesiyiz. Yani o günden bugüne hadis talebesiyiz ve bu kadrodan emekli olmak yok. O zaman emri hak vaki olunca ancak emekli oluyorsun. O günden bugüne, ondan sonra tabii ki yüksek lisans çalışmalarımız, doktora çalışmaları, asistanlık görevimiz, doçentlik, profesörlük gibi aşamalar süreç içerisinde gelişti ve Ankara İlahiyat Fakültesi'ndeki çalışmalarımız böyle devam etti. Ben İmam Hatip Okulu'nu bitirdikten sonra çok kısa bir süre bir İmam Hatiplik görevi yaptım ama fakülteyle birlikte bunun yürütülmesinin zor olacağını düşündüğüm için oradan ayrıldım, yani Diyanet İşleri Başkanlığından ayrıldım. Görevim olmadı. Bu İmam Hatip zaten İlahiyat Fakültesi'ndeki öğretimimiz süresince o yılların yine bir geleneği olarak camilerde yahut da özel mekanlarda takviye dersleri veren hocalarımız vardı. O hocalarımızdan da dersler aldık, hem Arapça hem de diğer alanlarda ve böylece ilahiyat formasyonunu geliştirmeye gayret ettik yani.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, Kahire'de ardından İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundunuz. Farklı ilim havzalarını ve kültürlerini görmek sizin akademik bakışınızı ve hadis çalışmalarınıza yaklaşımınızı nasıl etkiledi, neler söylemek istersiniz?
2: Evet, yani şimdi dedim ya, maruz kalmak insana öğretir, hı hı, telkin insana öğretir, gezmek, görmek, mukayese yapmak öğretir. Biz Türkiye ilim muhitini iyi kötü o günkü şartlarda görmüştük ama Mısır'a gittikten sonra, ki Mısır tabii ki özellikle dini ilimler alanında çok önemsenen bir merkezdir. Ezher oradadır, bin yıllık bir müessesedir. Dolayısıyla Mısır'a gittik. Hatta o zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir bursuyla oraya gitmiştik. Görmez hocamızla birlikte sınava girdik. 7 kişi alacaklardı. İkimizi tercih ettiler ve orada bir yıl süreyle çalışmalarımızı yürüttük. Hem Ezher'de bulunduk, hem orada dil okuluna gittik, hem de Kahire Üniversitesi ve Mısır'daki o gün önde gelen zevatla görüşme, tanışma imkanı oldu. Özel dersler alma imkanımız oldu oradaki hem hadis alanında. Mesela Rifat Fevzi Abdülmuttalip diye bir hocamız vardı. Kendisine Tirmizi üzerine efendim daha çok yoğunlaşırdı. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin, epey yaşında olması lazım yani. Muhammed Selim Avva isimli bir hocamız vardı. O kendisinden aynı zamanda hukukçuydu. İngiltere'de doktorasını yapmış. Ondan usul fıkıh ve benzeri dersler okuduk. Absabur Şahin gibi allameler vardı. Onlarla Hasan Hanefi, Allah rahmet eylesin, mesela Kahire Üniversitesi'nde. Yani böyle muhtelif hocalarla, o ileri gelenlerle de bir araya gelme imkanımız oldu. Tabii Mısır İslam dünyasının ve Arap dünyasının kültür başkenti, Kahire özellikle. Dolayısıyla biz orada hem o kültür atmosferinden istifade etme imkanını bulduk, hem de yüksek lisans tezlerimizi hazırlama imkanı bulduk. Ben 1988'de gittik Kahire'ye. Dolayısıyla o zamanın Kahire'si tabii çok daha farklıydı. Yine de bir 15 milyon nüfusu vardı yani. Kahire Üniversitesi'nin aynı zamanda Kahire kütüphanesi de son derece önemliydi ve kütüphaneleri de çok ziyaret ettik. Tabii İslam dünyasının her bakımdan modernleşmeye geri kalmasının izlerini orada görüyorduk. Her ne kadar Mısır modernleşmeye en erken başlayan İslam ülkelerinden biri olsa bile, yani bölgelerinden biri olsa bile, yine de büyük bir fakirlik, yoksulluk içerisindeydi. Ama o gün için diyelim ki okuma oranı çok yüksekti ve dünyayı da çok iyi takip ediyorlardı. Darül Kütübül Mısriye'de mesela dünyanın her yerine araştırmacılar geliyordu. Öyle olduğu için bir anda biz bir ülke ufkundan bölge ufkuna ve dünya ufkuna sıçrama imkanı bulduk. Mukayeseler imkanı bulduk yani. Orada mesela oryantalistlerin özellikle Kahire Üniversitesi'nin kuruluşunda gerçekleştirdikleri faaliyetleri görme imkanını bulduk. Yani onları daha çok yoğun dinledik. Amerikan Üniversitesi'nin kütüphanesi vardı. Oraya gidiyorduk. İşte orası, orada Türkiye başta olmak üzere İslam dünyası ile ilgili yapılan çalışmaları görünce biraz da işin doğrusu hayret ediyorduk yani. Mısır öyleydi. Aradan 10 yıl geçtikten sonra bir de İngiltere safhası oldu. 1998'de oraya gittik. İngiltere'de de hem dil okuluna gittik, St. Giles isimli bir Londra'nın diplomatlara yönelik dil eğitimi verdiği bir okuldu. Oraya da yine önce Görmez hocamızla gittik, daha sonra Bünyamin hocamız da iştirak etti bize. Ve orada bilhassa SOAS isimli bir yer vardı, School of Oriental and African Studies, yani Doğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi vardı. Yoğun olarak orada çalışmalarımızı yürüttük. Böyle olunca yani Kahire ve Londra ekseninde artık

0: Dünyanın bu alandaki, bizim alanımızdaki gelişmelerini takip etmek, önemli şahsiyetlerini, periyodiklerini, çalışmalarını takip etme, mukayese etme fırsatı bulduk. Her iki bölgede de toplumsal yapıları görme imkanı bulduk. Modernleşmenin startını veren bir ülke olarak, sanayi devrimini gerçekleştiren bir ülke olarak İngiltere ve eğitimin standartlarını oluşturmuş bir ülke olarak ve üzerine güneş batmayan bir devlet diye tarif edilen, sömürgeciliğin başkenti olan, baş şehri, baş ülkesi olan İngiltere ile diyelim ki 18. yüzyılda sömürgeye maruz kalmış, efendim kadim tarihi firavunlardan başlayıp efendim bugüne kadar gelen ve dünyanın en önemli kavşaklarından biri olan Mısır'ı mukayese etme ve bu arada tabii ki Anadolu ve Türkiye realitesiyle karşılaştırma imkanı da bulduk. Tabii bunları müzakere etme tartışma imkanları da bulduk. Dolayısıyla bize hem alanımızda bilgiyi çoğaltma imkanı verdi, hem kaynakları tanıma, hem müesseseleri tanıma, toplumları tanıma. Mesela diyelim ki Anthony Giddens diye çok meşhur bir adam vardır. Şimdi küreselleşmeyi çok kullanıyoruz biz. Globalization, onun kavramlaştırdığı sözcüklerden bir tanedir. Kendisini orada diyelim ki biz dinleme fırsatı bulduk. Ve Seyit Hüseyin Nasrı diyelim ki Nehru Center'da, orada sadece Müslümanların değil, Hintlilerin, Pakistanlıların, işte İngilizlerin, İslam dünyasından ve İran'dan ve farklı dünyalardan insanlarla birlikte dinleme fırsatı bulduk. Dolayısıyla bu tür geziler, bu tür araştırma gezileri, inceleme ve araştırma seyahatleri aynı zamanda dünyayı tanıma, dünya gerçekliğini kavrama konusunda da bir bize katkı sağlamış oldu diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, bir sade Türk kahvesi içersiniz, değil mi?
0: İçeriz, evet. Türk kahvesine hayır denilmez.
1: O zaman kahvemiz gelene kadar hem sizi dinlendirmiş olalım hem de dinleyenlerimize bir eser armağan etmiş olalım.
0: Buyurun.
1: Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar hocamızla devam ediyor. Şimdi kıymetli hocam, Zahid el-Kevseri üzerine yüksek lisans, fıkıh hadisler üzerine doktora çalışması yaptınız. Bu iki çalışma sizin ilim hayatınıza nasıl bir dönüm noktası oldu? Bu süreçlerden zihninizde ve gönlünüzde kalan özel bir hatıra var mıdır? Neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi çok teşekkür ederim. Tabii bu akademik çalışma hesabı verilebilir bilgi üretmedir. Hı hı. Akademik çalışma disiplinli, yani kitap yazabilirsiniz, roman, hikaye yazabilirsiniz filan, ama akademik çalışmanın onlardan farkı naklettiğiniz her bilginin kaynağını vermeniz lazım. Eleştirel yaklaşmanız lazım. Sistematik olması lazım. Ve de yorumsal, analitik olması lazım. Bütün bu bu da bir zihin yapısıdır, zihniyet yapısıdır. Bu iki çalışma tabii diğer okumaların yanında bende bu yönümü geliştirmeye katkı sağlamıştır. Özellikle Zahid Efendi'nin geleneğin son temsilcisi olması ve çok muhakemesinin gücü, bilgisinin enginliği, zenginliği sadece hadis alanına değil, kelam, felsefe, Arap dili, belagatı, onun dışında edebiyat, tarih vesaire gibi alanlarda tabii ki derinleşmiş olması ve aynı zamanda kendisi Osmanlı'nın son ders vekillerinden bir tanesidir. Yani medreselerin bugünkü eğitim düzeneğinin en üst sorumlusu görevini üstlenmiştir. Öyle olduğu için tabii Zahid Efendi'den çok boyutlu istifade ettim ve daha önceki ön okumalarımla ilişki kurduğum sahalara biraz daha derin vukufiyet elde ettim. Aynı zamanda kendisi bir muhakkiktir. Pek çok klasik eseri de tahkik etmiş, neşretmiştir o günün zor şartlarında. Ve tabii ki de son derece güçlü bir eleştirmendir, yani çok tenkitçi bir yönü de vardır. Ve ona has bir özellik olarak da Hanefi Maturidi geleneğine de çok son derece bağlı birisidir. Kişisel özellikleri itibariyle de dürüst, iffetli, insana ve hayata saygıyla yaklaşan, ahlaki seviyesi son derece yüksek bir şahsiyettir ki yakından tanıyanların itiraflarıdır bunlar, kendisiyle ilgili beyanlarıdır. Ve tek başına bir akademi, bir enstitü gibi olmuştur Mısır'da. Pek çok dünyanın her yerinden, yani Moritanya'dan Endonezya'ya, Türk dünyasından, Türkistan'dan, ne bileyim Fas'a kadar dünyanın her tarafından talebeleri olmuştur. Yani Suriye'den, Irak'tan, Mısır'dan, Şam'dan, Türkiye'den talebeleri olmuştur. Bilhassa Mısır'da bulunduğu sürece Abdülfettah Ebu Gütte gibi büyük şahsiyetleri yetiştirmiştir. Yani bir tek başına bir okul olmuştur.

0: olmuştur. Yüzün üzerinde de eser üretmiştir. Dolayısıyla bütün bu toplamıyla birlikte bir ne diyelim biz ne kadar istidadım ne kadarsa o kadar Zahid Efendi'den istifade etme imkanı bulmuşumdur. Nitekim doktora konumun belirlenmesinde de Zahid Efendi etkili olmuştur. O ahkam hadisleri üzerine çok vurgu yapar. Ben de fıkhi hadisleri çalıştım. Fıkhi hadisler tabi hadis çok zengin bir alan, evet. Geniş bir alan. İslam kültürünün en zengin, hatta dünyada emsali olmayan bir bilgi alanıdır. Yani hadis alanı İslam kültürünün de Türk İslam kültürünün de en zengin bilgi alanlarından bir tanesidir. Bunlar içerisinde fıkhi hadisler çok özel bir yer işgal eder. Hadis edebiyatında büyük kısmı buradadır. Dolayısıyla bu fıkha da öteden beri ilgi duyduğum için İslam hukukuna ikisini birleştirme arzusuyla fıkhi hadisler üzerine yoğunlaştım. Ama fıkhi hadisler de sayı bakımından çoktur. Onun üzerine de bu hadisleri anlama ve değerlendirmenin metodolojisi üzerinde durmuş oldum. Mamafit daha sonra bu çalışmam hadisi yeniden düşünmek başlığıyla neşredildi, yayınlandı. Ve bir anlamda fıkhi hadislerle dini metinleri anlama, rivayetleri değerlendirme, analiz etme metodolojisini ve usulünü, hatta orada yani kendi zaviyemden bazı kavramlar ve bazı yöntem önerileri de geliştirmiş oldum. Bu çalışma aynı zamanda bana usulü fıkıh, efendim tarih, sosyoloji bilimlerinden, siyer edebiyatından yararlanma, yani disiplinler arası bir çalışma yapmanın, bugün eğer bir hadisi anlamak istiyorsanız ve değerlendirmek istiyorsanız özellikle edebiyat başta olmak üzere farklı disiplinlerin verilerinden de yararlanmak zorundasınız. Bugünün hadisçisi sadece salt rivayetleri ezberleyerek, naklederek efendim ne yapamaz? Hadislere hizmet edemez, topluma hizmet edemez. Dolayısıyla da anlama bilim, anlam bilim, yorum bilim, filoloji, tarih, sosyoloji, tarih sosyolojisi, hatta belli alanlarda iktisat ve tarih metodolojisi gibi bilimleri ve tabi usulü fıkıh gibi alanlara da bilmek gerekiyor. İster istemez bu doktora çalışması ve hukuk felsefesi, bunları bilmeniz gerekiyor. Yani doktora çalışmamda bu alanları da ne diyelim bana ihtiyaç duyduğum miktarda bu alanlardan istifade etmeyi mümkün kılacak bir okuma sürecini ve analiz sürecini de yaşamış oldum. Dolayısıyla bugünkü eğer kendi zaviyemden bir zihni tutumum varsa, zihni yaklaşım tarzım varsa, zihniyetim varsa diyelim veya bir dilim varsa o anlamda, bir anlayışım, bir yaklaşım biçimi varsa bana özgü, bu işte bu iki çalışma vesilesiyle gerçekleşmiştir.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, uzun yıllar hem üniversitede talebe yetiştirdiniz hem de Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında din hizmetlerine katkı sundunuz. Akademide üretilen bilginin toplumla buluşması sizce neden önemlidir ve bu buluşmanın en sağlıklı yolu nedir diye sorsam neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi tabii akademi bir toplumun beyni mesabesindedir. Beyin eğer organlara doğru komut iletirse, mesajlar iletirse, organlar da sağlıklı olursa, vücut sağlıklı olur, kalp sağlıklı olursa, kalp ve beyin mesabesindedir yani akademi. Bilgiye dayanan, yani her şeyin esası bilgidir. Dolayısıyla bu bilgiyi, sağlıklı bilgiyi üretecek olan ve toplumun ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretecek olan müesseseler, eğitim müesseseleridir, akademidir. Din alanında da bu böyledir. Yoksa merdiven altı üretilen bilgiler insanı çoğu zaman ne yapar? Yanlış yollara götürebilir. Çünkü onun metodolojisi yoktur, usulü yoktur. Ne bileyim, üretenlerin ondan beklentileri farklıdır. Ama akademi öyle değildir. Hem denetime açıktır, hem serbest denetime açıktır. Aynı zamanda kurumsal denetime açıktır. Bu bilginin de topluma yansıması gerekir. Şimdi bu topluma bu bilgiyi aktaracak aracı kurum Türkiye'de ve uygulayacak kurum da Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Yani Türkiye toplumunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fonksiyonu budur. Hem din hizmetlerinin yürütülmesi hem de sağlıklı din bilgisinin verilmesi bakımından Diyanet İşleri Başkanlığı müstesna bir yere sahiptir. İslam dünyasında çok özel bir yere sahiptir ve Türkiye adına da hakikaten bir marka kurumdur. Biz de Allah'a hamdolsun Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hasbelkader belli bir süre hizmet etme imkanını bulduk. 2007-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak ben burada görev yaptım. Ve bu vesileyle daha yakından gördüm ki Diyanet güvenilir bilginin adresidir. Üniversite ve akademi daha spekülatif ve ne diyelim bilgi üreten yerlerdir. Diyanet ise toplumun geniş katmanlarının güvenecekleri, itimat edecekleri ve gereğince amel edecekleri bilgiyi ne yapar? Topluma.
1: Aslında uygulama alanı biraz.
0: Uygulama alanıdır tabii. Öyle olduğu için Diyanet İşleri Başkanlığı yaygın din eğitiminin de aynı zamanda adresi sayılır. Ve tabii Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çok geniş bir örgütsel ağı vardır. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da temsilcilikleri vardır. Bendeniz burada görev yaptığım süre zarfında başta insan kaynakları adını verdik, sonradan efendim personel yönetimi, yani bir anlamda Diyanet'in yönetecek olan kadrolarının nakil, tayin, atama, yetiştirme vesaire gibi süreçleriyle ilgili oldum. O alandan sorumlu oldum. Aynı zamanda yayın alanından sorumlu oldum ve dış ilişkilerden sorumlu oldum. Zaman zaman farklı departmanlarında sorumlu üstlendim. Bir de genel koordinasyon ve kurumlar arası ilişkiden sorumlu oldum. Ve bütün bu alanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurumsal kapasitesinin artırılmasını ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesine odaklandım. Arkadaşlarımızla birlikte buraya çok önem verdik. Çünkü modern dünya bir rekabet dünyasıdır. Kurumsal rekabet her alanda olduğu gibi ekonomide, futbolda, sanatta, sporda, siyasette, kültürde olduğu gibi din alanında da hem medeniyet içi bir rekabet vardır hem de medeniyetler arası bir rekabet vardır, dini müesseseler. Bu rekabette avantajı elde eden müesseseler daha çok kendilerini en çok yenileyen ve güncelleyen teşkilatlardır. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yönüne çok önem verdik. Başta din hizmeti yürütenlerin bilgi dağarcıklarının güncellenmiş dini bilgiyle doldurulmuş olması, dünyayı tanıyan, Türkiye'yi, toplumu tanıyan insanlar olması, özgüvenleri yüksek, efendim sınırını çok iyi bilen ve adanmışlık ruhuna sahip insanlar olması gerektiğinin altını hep ahlaki ve dini manevi anlamda bir topluma kılavuzluk edebilecek bir nitelikte olmalarını çok arzu ettik ve bu yönde çalışmalarımızı üniversitelerle birlikte yürüttüğümüzü düşünüyorum. Böylece bir matematiği olsun bu işin yani. Ve kendisine güvenilebilecek din hizmeti veren kadrolar yetişsin arzu ettik. Tabii kitleye hitap edecek olan mekanizmaların da kurulmasını çok önemsedik. Yayıncılık, televizyonculuk bu alana girmiş oldu ve o günden bugüne de aşağı yukarı 15-16 senedir bu hizmetlerini yürütüyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza da hizmet ediyor. Bilhassa radyoların kurulması, Diyanet Radyo'nun, Kur'an Radyosu'nun, Risalet Radyo'nun kurulması. O zaman şöyle diyordu arkadaşlar bize. Biz biraz çok herhalde çok istekliydik bu konularda. Efendim Diyanet Radyosu'nu kurduk. Diğer radyolara ne gerek var filan diyorlardı. Ben de şöyle cevap veriyordum. Günümüzde bir takım şirketler var, büyük şirketler var. Bir sektörde bir şirket ürün çeşidini ne kadar artırırsa rekabet şansı o kadar iyi olur. Şimdi Diyanet Radyomuz daha çok genel dini kültür alanına yoğunlaşacak. Kur'an Radyomuz Kur'an'a hizmet edecek. Çünkü Kur'an müstakil bir araştırma alanı. Kıraatından tutun da tefsiri, açıklaması, anlaması vesaire gibi alanları var. Ayrıca bir de Risalet Radyo olacak ki o da Resulullah Efendimiz'in sünneti, hayatı, ondan sonra o siyer edebiyatı ve etrafında oluşan kültürel hamuleyi ne yapacak? Topluma aktaracak. Şimdi sürekli Diyanet Radyo'yu dinleyen birisi bir müddet sonra bal yiyen baldan bıkar. Diyecek ki ya bir değiştirsem deyin. Değiştirsem deyince Kur'an Radyo'ya geçecek. Kur'an Radyo'da biraz dinleyecek, sonra Risalet Radyo'ya geçecek ki başka yerlere de gitmeyecek filan diye böyle latife yapardım bu mekanda. Dolayısıyla bunlar Türkiye'ye bence değer katmıştır. Yani bugün geriye dönüp baktığımızda bu tür yapıların, Diyanet kitle iletişim araçlarının, daha sonra sosyal medyada da gelişmeler oldu. Tabii yayın alanında çok farklı çalışmalar oldu. Bütün bunların hepsi bence Türkiye'ye değer katmıştır. Şimdi burada bir tane örnek vereyim. Mesela Hadislerle İslam isimli bir külliyat oluşturduk arkadaşlarımızla birlikte. Aşağı yukarı 6-7 sene çalıştık. Yani tasarımından üretim süreçlerine kadar, baskısından yabancı dillere çevrilmesine kadar, ki bugün 14 dile çevrilmiştir. Hadislerle İslam 7 büyük cilt ve takriben mükerrerleriyle beraber 17 bin hadisi içeren, hadislerin hadislerle yorumlandığı tematik konulu bir hadis külliyatı Türkiye ilahiyat birikimiyle birlikte hazırlanmıştır. Ve bugün bu Türkiye'nin ürettiği bilgiyi dünyada dolaşıma sokan bir Diyanet markalı bir eserdir. Şimdi bu son derece önemli bir çalışmadır. Dünyada sadece sizin ürettiğiniz emtianın dolaşıma girmesi yetmez bugünün dünyasında. Aynı zamanda bu ülkenin birikiminin ürettiği düşünceleri, fikirleri, değerleri de dolaşıma sokmanız gerekir. Hadislerle İslam bu anlamda mesela çok önemli bir fonksiyon icra etmiştir. En son Gürcüce'ye çevrildiğini duydum. Çok müteessir oldum, çok memnun oldum. Şimdi Özbekçe'ye çevirisi çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla dini yayınlar alanında Diyanet İşleri Başkanlığımız o sürede kendisini güncellemiştir. Diyanete model olmak yakışır. Diyanet çalışanlarının da o anlamda toplumun bütün katmanlarını kucaklaması, toplumsal birliği ve dayanışmayı, kardeşliği, aile değerlerini, eğitimin önemini, üretimin önemini, aynı zamanda bütün insanlığa hizmet etmenin yüksek bir gaye olduğunu bir defa fark etmeli. Aynı zamanda bunları estetik değerlerle, sanatsal değerlerle birleştirmesi gerekir. İslam medeniyeti bir sanat ve estetik medeniyetidir. Yüksek bir sanat ve estetik medeniyetidir. İslam mimarisi ve İslam sanatı, İslam kaligrafisi tarihe baktığımız zaman özgün bir alandır sanat tarihinde ve edebiyat tarihinde. Mesela İslam sanatı üzerine kongre yaptık mesela biz o zaman. Çok değişikti. Burada Ahmet Hamdi Akseki caminin altında ben bazen resim sergileri falan yaptırırdım arkadaşlarımıza. Mesela hiç unutmuyorum bir tanesi hac mevsiminde burada görevli arkadaşlarımız vardı. Onlardan rica ettim. Çok güzel fotoğraflar çektiler. Daha çok insan Hüccac-ı Kiram'ın yüzleriyle ilgili çekin dedim. Ve buraya gelince Faces of Islam in Hac diye, hacdan insan manzaraları diye bir sergi gerçekleştirdik ve çok duygulandık yani o şeyle. Diyanet sadece ibadetlerin mescitlerde, camilerde yönetilmesi veya temel bilgilerin verilmesi değil, insanlarda manevi ve insani duygunun da güçlenmesi yönünde bir fonksiyon icra etmesi gerekir. Diyanet, hakkın, hukukun, adaletin, insanlığın, kardeşliğin, yüksek insani ve ilahi değerlerin yaygınlaşması için misyon icra etmek zorundadır. Bu, bütün dünyanın buna ihtiyacı vardır. Bu süre zarfında arkadaşlarımızla birlikte, çok güzel arkadaşlarımız vardı. Özellikle ben yayın süreçlerinde yurt dışı teşkilatıyla ilgili arkadaşlarımızı, hepsi gözlerimin önünden böyle bahsettiğim zaman geçer. Fedakar arkadaşlarımız vardı. Diyanet Televizyonu, Diyanet Çocuk Televizyonu'nu mesela çok arzu etmiştik. Daha sonra TRT ile yapıldı. Dolayısıyla bugün görebildiğim kadarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın radyoları, sizlerin de sorumluluk üstlendiğiniz bu radyo mekanıyla efendim, çalışma sistematiğiyle insanların gönül tellerine dokunan, kalplerini yumuşatan ve onları her durumda umuda sevk eden, ümide sevk eden, efendim yaşama sevinci insanlara veren bir duyguyu yaygınlaştırdığını düşünüyorum. Taşra'da, Anadolu'da, yurt dışında orta yaşlı, yaşlı teyzelerimizin, amcalarımızın seyrettiğinde efendim işte huzur buldukları, ailecek insanların seyredebileceği programların yapıldığı, yüksek insani ve ilahi değerleri ekrana yansıtmaya çalışan, kulaklardan gönüllere taşıyan bir misyon ordusu var burada. Kadrosu var, fedakarlar var. Onları da tekrar bu vesileyle hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü onlar olmasaydı bu hizmetlerin hiçbirisi gerçekleşmezdi. Ama bunlarla yetinmemek lazım. Hep ileri, hep ileri, hep ileri. Sürekli kendini yenileme ve güncelleme gerekiyor. Çünkü dünyanın rekabet ortamı çok acımasız. İyi ne kadar güçlenir ve yaygınlaştırılırsa kötülüğe alan daralır. Bilgi, ilim, hikmet ne kadar yaygınlaştırılırsa cehaletin alanı o kadar daralır.
1: Teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, dilerseniz bir eser arası daha verelim. Eserden sonra artık son bölüme geçeceğiz. Buyurun.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik, misafirimiz var programımızın artık son bölümüne geldik ve bu akşamki kıymetli misafirimiz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar hocamız. Şimdi kıymetli hocam, son bölümde gelen bütün misafirlerimize sorduğumuz 3 tane kelime var. Size de 3 tane kelime hazırladık. İstiyoruz ki kelimeyi sorduktan sonra zihninizde canlanan ilk cümle. Hazırsanız başlayalım mı?
2: Buyurun lütfen.
1: İlk kelimemiz. Talebe.
2: Talebe. Yaşamanın gayesi talebeliktir. Demin başta söyledim, kadrolu talebeyiz biz, ilim talebeyiz. Dolayısıyla yaşamanın amacı talebelik. Bilgiye talip olmak, iyiye güzele talip olmak, hep talebe kalmak.
1: Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz rehber.
2: Rehber. Kılavuz. Doğruya, iyiye ve güzele götüren yol. Rehber. Resul-i Zişan Efendimiz ve Kur'an-ı Mübin.
1: Teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemiz ilim.
2: İlim. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır demiş Koca Yunus. İlim kendilik bilgisidir. Kendini bilmeyen Rabbini bilmez. Kendini bilen Rabbini bilir. Bütün bilginin özeti kişinin kendini bilmesidir. İrf nefsek. Bu bütün insanlık tarihindeki en yüce hedeftir. Kendini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen haddini ve kadrini bilir.
1: Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, bugün bir ilim yolculuğuna, bir ömürlük emeğe ve zengin tecrübelere tanıklık ettik. Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar hocamızla gerçekleştirdiğimiz sohbet boyunca ilmin, hikmetin, gayretin ve insan yetiştirmenin değerini bir kez daha hatırladık ve artık programın sonlarına geldik. Şimdi kıymetli hocam, programın son birkaç dakikasındayız ve isteriz ki programı sizin kıymetli cümlelerinizle kapatalım. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersiniz?
2: Diyanet Radyo dinleyenleri çok seçkin bir zümre, çok da şanslı bir zümre. Çünkü Diyanet Radyo onlara oksijen gibi, onlara botanik bahçesi, gül bahçesi gibi yüksek duyguları ve hisleri bulabilecekleri bir ortam sunuyor. Temiz kalpli, güzel yürekli, güzel sözlü efendim program sunucuları ve program içerikleri onlara çok müstesna dakikalar, anlar yaşatıyor. Günün her saati, her zamanı, her vakti çok farklı bir çeşni onların önüne getiriyor. O benzerlerinden farklı, nevi şahsına münhasır bir sesi ve tınıyı onlara taşıyor Diyanet radyoları. O anlamda cennetasa bir ruh iklimine onları götürüyor diye düşünüyorum. Mamafi bunların hepsini söylerken Diyanet Radyosu dinleyenlerinden aldığım izlenimler üzerine söylüyorum. O bakımdan çok şanslılar. Diyanet radyolarını dinlemeye, takip etmeye devam etsinler. Katkı yapmaya devam etsinler. Çünkü o katkılar neticesinde bu radyolar kendilerini daha iyi hissedecek ve geliştireceklerdir. İyi ki Diyanet radyoları var. İyi ki sizler varsınız. Diyanet radyolarını efendim hayatta tutuyorsunuz, canlı diri tutuyorsunuz ve geliştiriyorsunuz. İyi ki dinleyenlerimiz var. Hep var olsunlar, hep sağlıkla kalsınlar.

0: hep iyilik üzere olsunlar, hep iyilerle karşılaşsınlar diye temenni ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Kıymetli hocam, hem katılımınız için hem de katkılarınızdan dolayı çok sağ olun.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Beni davet etmeniz, zaketinde bulunduğunuz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Her insanın diğer insanlara dokunan tarafları vardır. Bunu ancak insanları tanıdıkça görebiliyoruz. Bu akşam da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar hocamız bizimle hayatını ve fikirlerini paylaştı. Kim bilir siz sevgili dinleyenlerimizin kalbine hangi noktada dokundu, nerede kesiştik? Bildiğimiz bir şey varsa o da birbirimizi tanımaya ve birbirimize iyi bakmaya ihtiyacımız oldu. Dileriz ki Rabbimiz bizi hayırda yarışan, birbirinden emin olan bir topluluk eyler. Dualarınızda yer almak ümidiyle en emin olana Allah'a emanet olunuz.

0: misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

0: Ne ümidini kes, ne de gaflete düş. İki şeyi birbirine karıştırmamak gerekir. Şuurlu bir mümin, geleceğe umutla bakar. Allah'a karşı hüsnü zan besler, ümitsizlik batağına düşmez. Ama şuurlu bir mümin aynı zamanda gelecekte karşılaşabileceği muhtemel riskleri, dünya ve ahireti için zararlı olabilecek hususları dikkate alır. Teyakkuzu elden bırakıp gaflete düşmez. Geleceğe umutla bakma, ümidi hep diri tutma özelliğini yitirirsek, o zaman hayata ve olaylara hep kötümser bir bakış açısıyla bakar, hep karamsar bir doğrultuda hareket ederiz. Kendimize ve çevremize umutsuzluk yanında mutsuzluk aşılamış oluruz. Gelecekteki muhtemel tehlike ve riskleri hesaba katma özelliğini yitirirsek, o zaman da gaflet uykusuna dalar, tedbirsiz davranır, aynı delikten defalarca sokulma durumuna düşeriz. Kur'an'a baktığımızda Rabbimizin bizleri dünyevi ya da uhrevi konularda bir yandan ümide sevk ettiğini ama diğer yandan sürekli bir teyakkuz halinde bulunmayı da teşvik ettiğini görürüz. Şu iki ayete bakalım. Mesela dünyevi olarak düşmanla savaş meselesini ele alalım. Uhud savaşı mağlubiyetle neticelenmiş, 70 sahabi şehit olmuş, yaralılar var, Medine'de birçok eve ateş düşmüş, moraller bozuk, sineler yaralı. Böyle bir anda Rabbimiz müminlere ümit aşılayarak buyuruyor ki, gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin, eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz. Âl-i İmran Suresi 139. Ayet. Diğer taraftan Bedir Savaşı'nda galip gelen ashab-ı kiram, sürekli bir teyakkuz halinde bulunmaları konusunda şu şekilde uyarılıyor. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Enfal Suresi 60. Ayet. Rabbimizin nasıl hikmetli öğüt verdiğini görüyoruz değil mi? Mağlubiyet zamanında ümit aşılarken, galip gelme durumunda zafer sarhoşluğuna düşmemeleri, sürekli uyanık bulunmaları konusunda müminleri uyarıyor. Ahirete ilişkin meselelerde de durum böyledir. Rabbimiz günah işleyen kullarını ümit kesmemeleri konusunda uyarıyor. De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Zümer Suresi 53. Ayet. Buna karşılık şuurlu müminleri de yoldan çıkmamaları, sürekli bir teyakkuz halinde bulunup yarını düşünmeleri konusunda uyarıyor. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Öyleyse ümidimiz bizi gaflet ve rehavete, zorluklar ve sıkıntılarda bizi ümitsizlik ve felakete sokmamalıdır. Kuşun uçması için nasıl iki kanat lazımsa, bizim de dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmemiz için korku ve ümit arasında gafleti kovan bir teyakkuza, rehaveti boğan bir gayrete, yeis halini def eden bir ümide ihtiyacımız vardır. Duamız: Rabbimiz bizleri korku ve ümit arasında rızasına uygun yol alan, dünya ve ahiret mutluluğunu elde eden kullarından eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

0: spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Sinop ilimize doğru yola çıkıyoruz. Orada Pervane Medresesi bizleri bekliyor. Kıymetli dostlar, Pervane Medresesi Alaaddin Camii Şerifi'nin kuzeyinde yer almakta. Sinop'un düşman baskısından kurtarılmasının bir hatırası olarak 1262 tarihinde Selçuklu Veziri Süleyman Pervane tarafından yaptırılmış. Binanın girişini mermer süslü bir portal süslemekte. İçinde eyvan, karşısında geniş avlu, ortasında şadırvan var. Avlunun her iki yanında mermer sütunlar, revak ve arkalarında 16 küçük oda bulunmakta. Sağ taraf bitişiğinde Gazi Çelebi Türbesi yer alıyor efendim ayrıca. Kıymetli dostlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün malı olup 2002 yılında kültür ve turizm amaçlarında kullanılmak üzere Sinop Valiliğine tahsis edilmiş bu muhteşem yapı. Sinop Valiliğince Sinop'a özgü el sanatları ve mutfağı ile ilgili kişilere tahsis edilerek çarşı haline getirilmiş. Medrese ismini 13. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu Selçuklularının dağılma döneminde vezirlik yapan Muinuddin Süleyman ya da bilinen adıyla Pervane'den alır. 1262 yılında Sinop'u Trabzon İmparatorluğundan geri alan Pervane'ye Sultan 4. Kılıç Arslan tarafından Sinop İkta yani Tımar olarak verilmiş. Pervane Selçukluların tebaası olmasına rağmen fiilen Sinop'un yöneticisi olmuş. 1265 yılında medreseyi yaptırmış. Pervane'den sonra medrese Çandaroğulları Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde de kullanılmaya devam etmiş. Sevgili dostlar, Cumhuriyet'in ilanından sonra medreseler kapatılmış ve okullar açılmış. Pervane Medresesi de kapatılan medreselerden bir tanesi. Medrese binası 1932 yılından itibaren 1921 yılından beri bölgede toplanan arkeolojik eserler ve etnografik eserlerin korunduğu bir depo olarak kullanılmış. 1941 yılında müzeye çevrilmiş ve 1970 yılında müzenin yeni binasına taşınmasına kadar varlığını devam ettirmiş. Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı bir yapıdır efendim bu güzel medrese. İki eyvanlı ve açık avlulu olup güzel bir medrese örneğidir aslına bakarsanız. Giriş eyvanı tamamen mermerden yapılmış ve süslü anıtsal bir kapı şeklinde. Avlunun ortasında sekizgen bir şadırvan bulunur. Revakların gerisinde beşerden 10 adet küçük oda yer almaktadır. Ana eyvanın solunda kışlık dershane olarak kullanılmış bir oda bulunurken sağında Pervane oğullarının son hükümdarı Gazi Çelebi ve kızının kabirleri mevcuttur. Medrese orijinalinde düz toprak damlı ancak sonradan Alaturka kiremitle kaplı ve kirpi saçakla biten bir çatı yapılmış efendim. Pervane Medresesi tarihi ve mimari açıdan hakikaten çok önemli bir yapıdır efendim ve Sinop'un kültürel mirasına katkıda bulunmaya devam etmektedir. İzah ettiğimiz üzere Selçuklu, Osmanlı dönemi ve elbette süreç içerisinde Süleyman Pervane tarafından başlatılan yeni bir süreçte Pervane Medresesi hakikaten çok önemli bir yere sahip olan bir yapıdır. Burada çok kıymetli talebeler yetişmiştir. O talebelerin izini, yolunu takip eden diğer kişiler elbette dini mübini İslam'ın hakikatini hem dünyevi hem uhrevi ilimlerle bütün insanlığa aktarmışlardır. Cenab-ı Allah cümlesinden razı olsun. Bugün de Tarih ve Mekan programının sonuna geldik. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hoşça kalın efendim.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştı, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 24 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 26 Haziran 1442. Tarihte bugün. Diyanet Radyo yayın hayatına başladı. 2013. Arka sayfa. Günün konusu. Katılım bankalarından alınan kar payının dini hükmü nedir? İslam'ın getirmiş olduğu genel finans, iktisat ve ticaret esaslarına aykırı olmamak kaydıyla kar-zarar ortaklığı adı altında yürütülen kurumsal ya da bireysel ticari işlemlerde ve bu işlemler sonucunda elde edilen karın katılımcılar arasında paylaşılmasında dinen bir sakınca yoktur. Belirlenen esaslara uygun çalışmaları durumunda katılım bankalarının kar hesaplarına para yatırmak ve iştirakçilerine vermiş oldukları kar payını almak caizdir. Ancak İslam'ın genel muamelat esaslarına uymayan faiz gibi işlemlerse hangi ad altında ve kim tarafından yapılırsa yapılsın caiz değildir. Sonuç olarak katılım bankaları kar zarar ortaklığı hesaplarında topladıkları paraları müşareke, murabaha, müdabere, leasing gibi işlemler ve benzeri yöntemlerle işletiyorlarsa o takdirde onların dağıttıkları karları almak caizdir. Öte yandan katılım bankalarının icra ettiği işlemleri araştırmaksa bu bankalarla iş yapan kişinin kendi sorumluluğundadır. Bir hadis. Helal bellidir, haram da bellidir. Bu ikisinin arasındaysa şüpheli meseleler vardır. Seni şüpheye düşüren şeyleri bırak, şüphe duymadığın şeylere bak. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

dünya malı acı su gibidir. Onu insan ne kadar içerse içsin bir türlü kanmaz. Hatta damağı bile nemlenmez. İnsan kuru kumsala benzer. Oraya derya aksa dolmak bilmez. Nefsinin arzularını kendisinden uzaklaştıran ve ibadete koşan kimse gizli düşmana fırsat vermez.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin ayeti indiği zaman. Efendimizin kumandanlarından Beşir bin Sa'd Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam etmemizi emretti. Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ancak sana nasıl salat getireceğiz diye sorar. Bu soru üzerine Efendimiz o kadar susar ki orada bulunanlar içlerinden keşke bu soruyu hiç sormasaydı diye geçirirler. Uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra Efendimiz kendisine nasıl salat getireceğini soran sahabilerine namazdan sonra okuduğumuz salli ve barik dualarını öğretir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

Bir kitap söz yazarız kalbi uslandırmak için. Kafidir bir acı söz, bin kalbi kırmak için. Bahtiyar Vahapzade. İnsanı vezir ettiği gibi rezil de eder dil. Birkaç güzel sözcükle ihya olurken gönül, yürek dağlayan kelimeyle mahzunlaşır, yaralanır. Dile ve edep yerine sahip olabilenler için ne güzel muştudur cennet. Bu yüzden dilini tutan kurtuldu demiş arifler. Artık söz mecliste kalmıyor. Söz uçar gider derken sarf edilen kelimelerin hiç ummadığınız yerlerde karşınıza çıktığına şaşırmamak gerekiyor. Yaptığınız bir konuşma dünyanın öbür ucunda bulunan kişilerin de kulağına gidebiliyor. Lokman Hekim'e senin hikmetin nedir diye sorulunca ben yapmam gerekeni sormam, beni ilgilendirmeyen şeyin peşine de düşmem diye cevaplamış. Kızıp sinirlendiğinizde, canınız bir şeye sıkıldığında verdiğiniz tepkiler çoğu kere duygusal olabiliyor. Hatta böyle durumlarda ağzımızdan çıkanı kulağımız duymuyor ve pişman da olabiliyoruz. Sözün tesiri şiddetinde değil, manasında gizlidir. Ruhu rencide eden sözler bir de şiddetle söyleniyorsa olumlu sonuç almak mümkün olmayabiliyor. Kalabalık bir ortamda, üstelik sesin ayyuka çıktığı bir durumda konuşmaya çalışmak sizi ziyadesiyle sıkıntıya sokabilir. Böyle bir halde konuşmaya, sesinizi duyurmaya çalışmak yerine sükutunuzla insanları lisan-ı hal ile dinleyici olmaya davet etmek daha makul bir seçim hiç şüphesiz. Aziz dinleyenler, öğretmenlik hayatımda yüksek sesle konuşmayı hiçbir zaman tercih etmedim. Sınıfa girdiğimde yüksek sesle konuşan öğrencilere, anlaşılmaz bir uğultuyla muhatap olduğum sınıfa, lütfen dinleyin, konuşmayın demek yerine susup onları ben dinledim. Bir süre sonra sınıfın gayri ihtiyari susup benim konuşmamı beklediğini fark ettim. Aziz dinleyenler, kıymetli bir şeye sahip olan bağırıp çağırmaz. Pırlanta satan, altın satan sessizce dükkanına müşterilerinin gelmesini bekler. Yine daha önceki derslerde yok yazılmış bir öğrencimin yoklama yapıp ismini okumama rağmen arkadaşlarıyla konuşmaya dalıp cevap vermemesi üzerine seninle ilgili bir problem var. Daha önceki derslerde de yok yazılmışsın ama buna müdahil olmazsan bu konuyu çözemeyiz değil mi dediğimde gülümseyerek hocam affedersiniz deyip mahcup bir eda ile yerine oturmuştu. Sen neden yoklamayı dinlemiyorsun demek yerine daha etkili gelmişti bana. Kıymetli dinleyenler, bazen de bir şeyi reddetmek yerine olumlu cümlelerle alternatif göstermek işi her anlamda kolay kılabilir. Buradan geçiş yasaktır yerine geçişlerinizi şu istikametten yapabilirsiniz demek kulağa da daha hoş gelmiyor. Evet, alimin her bir sözü lalu mercan incidir, cahilin her sözü günde bin can incidir.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştı, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu.

Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu. Kimi zaman bir duayla umutları tazeledi. Kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Herkese hayırlı günler dilerim. Ben Mürşit Ekmel Aybek. Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programında bugün önemli ve çoğu zaman gözden kaçan bir konuyu ele alacağız. Çocuğun duygularını ifade edebilmesi. Çünkü bir çocuk duygusunu ifade edebiliyorsa güvende demektir. Çocuklar duygularını çoğu zaman davranışlarla ifade ederler. Çünkü kelimeleri duyguları kadar gelişmemiştir. Öfkesini anlatamaz, yerine bağırır. Kaygısını söyleyemez, yerine saklanır. Üzüntüsünü ifade edemez, yerine içine kapanır. Kıskançlığını söyleyemez, yerine hırçınlaşır. Yani davranış, çocuğun duygusunun dışarı çıkma yoludur. Bazı ebeveynler iyi niyetle şöyle der: ağlama, korkacak bir şey yok, büyütmene gerek yok, üzülme, abartma. Bu cümleler duyguyu yok etmez. Aksine duyguyu içeri iter. Ve bastırılan, içeri itilen duygu yok olmaz, davranış olarak geri döner. Ne gibi? Tırnak yeme, öfke patlaması, kaygı, uyku sorunları, içe kapanma, altına ıslatma gibi. Yani duygu bastırıldığında iyileşmez, beden ve davranış üzerinden kendini gösterir. Bir çocuk duygusunu ifade ettiğinde iki şey öğrenir. Duygularım normal. Duygularımla baş edebilirim. Bu iki öğrenme çocuğun ruhsal dayanıklılığının temelini ifade eder. Bu nedenle ebeveynin ilk görevi duyguyu görmektir. Bastırmamaktır. Çocuğun duygusunu ifade etmesi için önce ebeveynin duyguyu görmesi ve çocuğun duygusunu ifade etmesine imkan ve ortam sunması gerekir. Çocuğa şöyle dediğimizde: kırgınsın, fark ettim. Üzüldün sanırım. Oyun bozulunca canın sıkıldı değil mi? Seni korkutan bir şey oldu. Çocuk şunu hisseder: duygum fark edildi, anlaşılıyorum. Bu duyguyla da yalnız değilim. Peki duyguyu onaylamak nedir ve ne değildir? Duyguyu onaylamak, davranışı onaylamak değildir. Bir çocuğa şöyle diyebiliriz: kızgın olman normal ama vurmaman gerekir. Bu cümlede duyguyu kabul ettik, davranışı sınırlandırdık. Yani duyguya alan, davranışa sınır. İşte sağlıklı ebeveynlik budur. Bazı cümleler çocuğun iç dünyasını açar. Mesela, bana anlatmak ister misin? Sana en çok ne zor geldi? Seni anlamak istiyorum. Şu an kalbin ne diyor? Biraz bekleyelim istersen. Hazır olduğunda konuşuruz. Bunun gibi cümleler çocuğun ruhunda bir pencere açar. Çocuklar en çok üç duyguyu ifade etmekte zorlanır: öfke, korku ve kıskançlık. Çünkü bu duygular toplumda kötü olarak görülür. Oysa bu duygular insanın nefsinde vardır. Bir çocuk kıskanıyorum, korkuyorum, sinirlendim dediğinde aslında şunu demek ister: bu duyguyla baş etmekte zorlanıyorum, bu duyguda bana eşlik eder misin? Peki çocuğun duygusal güvenliği nasıl oluşur? Duygusal güvenlik şudur: çocuğun duygusunu ifade ettiğinde reddedilmeyeceğini bilmesi. Bunun temeli üç şeyle ifade edilebilir: yargılamayan bir ebeveyn, acele etmeyen ve ettirmeyen bir ebeveyn ve sabırlı bir alan. Ebeveyn şunu söyleyebildiğinde ise duygusal güvenlik oluşur. Ne hissediyorsan söyleyebilirsin. Ben buradayım. Mesela bir çocuk okuldan üzgün geliyorsa ve ebeveyn hemen çözüm üretmek istiyorsa, çocuk duygusunu hemen anlatamayabilir. Doğru yaklaşım şöyle olmalıdır: bugün biraz sessiz gibisin. Sanırım seni üzen, canını sıkan bir şey oldu. Ne zaman istersen hazır olduğunda dinlemeye ben hazırım. Bu cümle çocuğun iç kapısını aralar, kendini güvende hisseder. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün şunu konuştuk. Bir çocuğun duygusuna alan açmak, onun ruhuna alan açmaktır. Duygu ifade edildikçe hafifler, duygu görüldükçe iyileşir, duygu duyuldukça düzenlenir. Küçük adımlar büyük bağlara dönüşmeye devam etsin efendim. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere.
0: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

Lanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 24 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 26 Haziran 1442. Tarihte bugün. Diyanet Radyo yayın hayatına başladı. 2013. Arka sayfa. Günün konusu. Katılım bankalarından alınan kar payının

0: isterlerse, hangi ad altında ve kim tarafından yapılırsa yapılsın caiz değildir. Sonuç olarak katılım bankaları kar zarar ortaklığı hesaplarında topladıkları paraları müşareke, murabaha, müdabere, leasing gibi işlemler ve benzeri yöntemlerle işletiyorlarsa o takdirde onların dağıttıkları karları almak caizdir. Öte yandan katılım bankalarının icra ettiği işlemleri araştırmaksa bu bankalarla iş yapan kişinin kendi sorumluluğundadır. Bir hadis. Helal bellidir, haram da bellidir. Bu ikisinin arasındaysa şüpheli meseleler vardır. Seni şüpheye düşüren şeyleri bırak, şüphe duymadığın şeylere bak. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. 9 Temmuz Perşembe akşamında sizlerle birlikteyiz. 18.01 Türkiye saatleri. Diyanet Radyomuzda Hayırlı Akşamlar programında buluşma vaktini gösteriyor efendim. Hem zaman dilimi olarak hem de takvim yaprağı olarak. Efendim akşamın bereketiyle, rahmetiyle, güzelliğiyle, muhabbetiyle selamlıyoruz sizleri ve Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı da tüm İslam aleminin üzerine olsun, siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun duasıyla açıyoruz programımızı bu akşamda. Tabii ki selamlarınız bizim için önemli. Tabii ki istek eserleriniz bizim için kıymetli. Onları sizlerle buluşturmaksa asıl muradımız. O yüzden selamlarınızı bekliyoruz. O yüzden mesajlarınızı ve istek eserlerinizi yazıp göndermenizi sizlerden istirham ediyoruz efendim. WhatsApp mesaj numaramız 0533-013-8090. Bu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Rabbim akşamın güzelliğiyle bizleri hemhal eylesin. Bereketiyle hemhal eylesin. Akşamın şöyle geriye kalan dakikalarında da o güzel ezgilerle, ilahilerle hem kulaklarımızı hem de gönüllerimizi buluşturalım niyetindeyiz. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla. Hayırlı

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen şöyle mesajlarınızla devam ediyoruz. Selamünaleyküm, aleyküm selam Çağatay Bey. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Ömer Toptaş Stuttgart'tan Almanya'dan yazıyor. Hayırlı akşamlar. Bütün tanıdıklarımıza bolca selam olsun. Tabii ki sizlere de. Özellikle canım anneme, eşim Ümmü'ne, kızım Zeynep'e, oğullarım Furkan'a ve Kadir'e, bütün Toptaş ailesine, Tavas Aydoğdu Mahallesi sakinlerine armağan olsun. Ağlaya Ağlaya adlı eseri yayınlarsanız seviniriz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar Çağatay Bey. Sizlere de efendim Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti, Diyanet Radyo dinleyicilerinizin ve yeryüzündeki bütün müminlerin üzerine olsun. Amin. Zeytinburnu'dan Mahmut Kayacı. Eve Dervişler Geldi adlı eseri bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. Aşk ve niyaz eder, saygılar sunarım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Konya'dan selamünaleyküm Hüseyin ben. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sizin programınızı canı gönülden severek dinliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hatta program saati gelsin diye heyecanla bekliyoruz. Allah razı olsun. Ne mutlu bize. Ömer Karaoğlu, Doğu Ey Güneş eserini yayınlarsanız sevinirim. Şimdiden hayırlı cumalar diliyoruz. Sizlere de efendim hayırlı cumalar olsun inşallah. Hemen dinleyelim sıradaki istek eserinizi. Ardından yine mesajlarınızı bekliyoruz. Devam edelim.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80.

Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Diyanet Radyomuza selam olsun. Gümüşhane Tamzı Köyü'nden selam ederiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sobalarımızın yandığı bu soğuk Tamzı Köyü'nden sıcak muhabbetler gönderiyoruz sizlere. Abdül Solmaz, Zeynep Solmaz, Kerim Solmaz, yolda olan damat Yusuf Mısır ve kızım Hacer Mısır ve torunum Hasan Ali Mısır'a hayırlı yolculuklar dilerim diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı yolculuklar olsun. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Akşamınız bereketli olsun efendim. Allah razı olsun. Rabbim güzellikleriyle hemhal eylesin bizleri. Amin, amin, amin. Sıradaki eseri sizlere armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Eskişehir'den selam olsun. İyi yayınlar Tuğba ben. Aleyküm selam. Eskişehir'e de bizden selamı olsun efendim. Allah razı olsun. Diyor ki canım eşim Ömer'e çok selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Hem selamlarınızı hem istek eserlerinizi bekliyoruz.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Selamlarınız eşliğinde devam ediyoruz efendim. Akşamın bu güzel vaktinde, cuma akşamımızın vaktinde sizlerle birlikteliğimize devam ediyoruz. Mesajlarınız eşliğinde selamünaleyküm. Aleykümselam. Kayseri'den yazıyoruz. Çocukluğumuzda Bağdat Filistin ilahileri söylenirdi. Bundan sonra da dua ederiz inşallah. Bir olup tüm mazlumlar için dua etmeye davet ediyorum herkesi. Faruk'tan, Ömer Faruk'tan demeye çalıştınız galiba. Güzele selam eserini dinleyebilir miyiz? Tüm dua eden din kardeşlerimize armağan olsun. Sizlere gelsin saygılar. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizlerden de size selam olsun. Samsun'dan hayırlı akşamlar diliyoruz. Sabah akşam programınızda keyif alıyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eserler tüm İslam alemine armağan olsun. Hayırlı cumalar diliyoruz. Diyanet Radyomuzu seviyoruz. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim Allah'a emanet olunuz. Güzel memleket Samsun'umuza selam olsun. Başka hangi güzel memleketlerde dinlenmekteyiz acaba? Selamlarınızı bekliyoruz bulunduğunuz şehirlerden. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

yeni yaşı hayırlı olsun inşallah. Amin efendim. İstanbul'dan Nafize, Kuşlar adlı eseri istiyoruz sizlerden. Tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine hediyemiz olsun. Selamlar, saygılar, teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Sıradaki eseriniz bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum. Bolu'dan kucak dolusu selamlar ve sevgiler gönderiyorum diyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Bekliyoruz mesajlarınızı.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Diyanet Radyomuzun çalışanlarına aleykümselam ve bütün dinleyenlere efendim. Bayram Büyük Oruç ve Mustafa Sevim Yar Leyla eserini istiyoruz. Bütün Diyanet Radyo çalışanlarına, dinleyenlerine gelsin. Mustafa Er, teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Kadim Belde Üsküdar'dan selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Çağatay Bey. Hayırlı akşamlar efendim. Çengelköy Kerime Hatun Hafızlık Kur'an kursundan. Hafızlık kursundan hayırlı akşamlar diliyoruz. Diyanet Radyomuzun doğum günü hayırlı mübarek olsun. Aminler efendim, Allah razı olsun. Hafızların istirahat saatinde büyük bir keyifle dinlediği ve gönül bağı kurduğu radyomuzun ömrü uzun, sesi gür çıksın. Amin. Yağmurlu bir İstanbul akşamından eğitim için şu sıcak günlerde ter döken hafız kardeşlerimize, ailelerine ve Diyanet camiamıza hediye etmek üzere Terk Ettim Dünyayı Attım Libası eserini istiyoruz. Nöbetçi Hoca Ercan Emre Uzun, teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Almanya'dan sıradaki eser sizlere, bütün dinleyenlere gelsin. Al Eline Kalbimi adlı eseri dinletirseniz seviniriz. Allah'a emanet olunuz. Sevgiye Köksoy, çok teşekkür ediyoruz. Almanya'da bize kulak veren bütün değerli dinleyicilerimiz, her birinize selam olsun. Hayırlı akşamlar Çorum'dan Gönül, Fatih Koca'dan bir eser istiyorum. Allah'a emanet olunuz sizler de efendim. Dinletelim istemiş olduğunuz eseri. Ardından yine mesajlarınızı bekliyoruz. Devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Mutfak grubundan Amasya'dan sevgiler, saygılar sunuyoruz. Çağatay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Kusura bakmayınız. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğum gününüz kutlu olsun. Radyonuzun amin efendim. Teşekkürler. Bursa'dan Emine Açıkalın. Koy bizi de cennetin adlı eseri rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Cuma akşamının feyzi bereketi üzerinize olsun. Dualarımızla Şükriye İşcan teşekkür ediyoruz efendim. Hem Diyanet Radyo'nun yeni yaşını kutluyor ve doğum günümü kutlayan ablam Zeynep Saraç Sarı'ya da teşekkür ediyorum diyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizin de doğum gününüz mübarek olsun inşallah. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz efendim. Allah razı olsun. Sizleri severek keyifle dinliyoruz. Yozgat'tan selam olsun. Radyomuzun doğum gününü kutluyoruz. Bereketli olsun. Amin efendim. Daim kulaklarımızda olunuz. Daim kulaklarınızda olmak duasıyla Yozgat'a bolca selam olsun. Oradaki bütün hemşerilere sevgiler, selamlar. Sıradaki eserimizde armağan edelim. Ardından yine tabii ki istek eserlerinizi bekliyoruz efendim. Sesimizin ulaştığı her yere ve herkese diyoruz ki bekliyoruz selamlarınızı. 0533 013 80 90 WhatsApp numaramız.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. İstanbul'dan Şevki ben. Şu anda araçta dinliyoruz sizi. Çorum'dan misafirim. Sevgili abim Ramazan ve kızı Fatıma misafir geldiler. Onlar için sıradaki eseri hediye eder misiniz? Her şey gönlünüzce olsun. Ederiz tabii ki efendim. Bütün eserlerimiz armağan olsun. İyi akşamlar Çağatay Bey. İyi akşamlar efendim. Diyanet Radyo'nun yeni yaşı hayırlı olsun. Amin. İstanbul'dan Azize ben. Sorduğum Sarı Çiçeği adlı eseri istiyorum ve bütün dinleyicilerinize armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Mutfakta yemek hazırlarken radyomuza kulak vermekteyim. Her şeyin rutin olduğu bir güne çok şükür. İyi yayınlar diliyorum. Adana'dan Sevda ben. Sıradaki eser de eşim Akif'e armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Aydın Nazilli'den Ümit ben. Yayınlar zaman zaman duyamıyoruz burada diyor. Teşekkür ediyoruz efendim bu öneriniz için. Allah razı olsun. Yetkili arkadaşlarımız ilgilenecekler de hiç merak etmeyiniz. Sevgiler selamlar gönderiyoruz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Selam olsun Aydın'a, bütün ilçelerine selam olsun. Ama özellikle de Nazilli'ye bolca sevgiler selamlar göndermiş olalım. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. İstek eserlerinizi bekliyoruz.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil, güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
3: Efendim, Diyanet Radyomuz 13 yaşında gönülden gönüle ses olmaya devam ediyoruz. Biz de sizi dinliyoruz. Rıdvan ben, Şanlıurfa'dan selamlar, aleyküm selam. Sıradaki eser yeğenim Elvan, kızım Rana, oğlum Adil ve kıymetli eşim Armağan olsun. Olsun efendim, hepinize sevgiler, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Ankara'dan Ayşe ben, Bursa'ya yolculuk yaparken dinliyoruz sizi. Yolunuz açık olsun efendim. Sıradaki eser sevgili beyim, Ertürk mü acaba isim? Ertürk Kocamaz, torunum, canım, Asım için istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Şu anda İstanbul'dan İzmir'e seyahat ediyoruz. Yolunuz açık olsun efendim. Sıradaki eser Car Kanat ailesine armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz sizlere de. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Akşamınız bereketli olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizleri severek, keyifle dinliyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Amin cümlemizden. Kayseri'den geldi mesajımız. Teşekkür ediyoruz efendim. 0533-013-80-90 WhatsApp mesaj numaramız. Selamlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızla devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Bursa'dan selam olsun emektar babaannem için Fatih Koca'dan Bismillah ilahisini istiyoruz. Yayınlar mısınız? İyi akşamlar diliyoruz. Bizler de iyi akşamlar diliyoruz efendim. Çağatay Bey hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Diyanetimizin yeni yaşı kutlu olsun. Siz değerli ekibinizle nice yıllar boyunca hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyoruz. Amin. Sıradaki güzel eserlerde Diyanet Radyomuzun değerli personeline armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Bizden de sizlere armağan olsun efendim. Selamun aleyküm, iyi yayınlar diliyorum. Aleyküm selam. Evlatlarım Hafız Nur Selin, Hafız Yavuz Selim, Hafız İsmail Eren için güzel bir eser rica ediyor. Teşekkür ediyorum. O güzel eserlerden bir tanesini daha, istek eserlerinizden birini daha sizlerle buluşturalım, dinletelim. Ardından yine mesajlarınızla devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Çağatay abicim aleykümselam. Öncelikle Diyanet Radyomuzun 13. yılını tebrik ediyorum. Daha nice güzel yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Kuruluşundan bu yana emeği geçen bütün abimiz ablamızdan Rabbim razı olsun. Sizler evimizin bir parçası oldunuz. Radyo açık olmadığı zaman bile bir eksiklik hissediyorsak bu sizlerin gönülden yapmış olduğu programlardan dolayıdır. Bunun için ayrıca teşekkür ediyor, hayırlı yayınlar diliyorum. Malatya'dan sevgiler, saygılar, hürmetler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Güzel düşünceleriniz için ayrıca teşekkür ediyoruz, layık olmaya çalışıyoruz. Hayırlı bereketli akşamlar, amin cümlemize. Daha nice güzelliklerle radyomuzun yeni yaşı hayırlı olsun, amin efendim. Şu an Malatya'dan Elazığ'a doğru yolculuk halindeyim. Sıradaki eser benim için de gelsin, Serap Çelik tabii ki efendim sizin için de gelsin. Yolunuz açık olsun, hayırlı yolculuklar olsun yolda olan bütün değerli dinleyicilerimiz. Yolunuz açık olsun efendim. Yol boyunca sizlere eşlik etmek bizim için hakikaten keyifli bir süreç. O güzel eserlerden bir tanesi daha sizlere eşlik etsin istiyoruz. Buyursunlar.

0: devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Hemen bakalım mesajlarımıza. Düzce'den selamünaleyküm ve aleykümselam. Allah razı olsun efendim. Evimin dibinde park ettim. Sizleri dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Sıradaki eser Hafızlar Diyarının bütün hafızlarına armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Akşamınız bereketli olsun. Yeni yaşınız kutlu ve mübarek olsun. Amin. İstanbul'dan Memduh galiba. Memduh Bey, çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyoruz. Sıradaki eserlerimiz tabii ki armağanımızdır. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Fransa'dan Emine Çiftçi ben. Aleykümselam. Cuma gecemiz mübarek olsun. Amin efendim. Eşim ve bütün dinleyenler için mümkünse gelin ey aşıklar ilahisini istiyorum. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hemen dinletelim istemiş olduğunuz eseri, ardından kaldığımız yerden tekrar kulaklarınızla buluşmaya devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Vedamız öncesinde yine çok güzel bir eserimiz, sizin istemiş olduğunuz ve belirlediğiniz eserlerden bir tanesi daha sizlerle buluşacak. Hiç vakit kaybetmeyelim, hemen eserimizi sizlerle buluşturalım, ardından müsaadelerinizi isteyeceğiz.

Efendim, vaktin sonuna geldik. Selamünaleyküm, yeni yaşınız hayırlar getirsin efendim. Aleykümselam, amin cümlemize. Ankara'dan Ömer, rahmetli anne ve babacığımın dinlerken hep hüzünlendi, ıslandı seccadem eserini armağan ediyorum. Yayınlarsanız mutlu oluruz. Hayırla kalınız. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de sizlere. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuz, aleykümselam, hayırlı akşamlar olsun. Radyomuzun yeni yaşı mübarek olsun. Amin. Severek dinliyoruz sizleri. Sıradaki eser Cuma yeri kız Kur'an kursundaki kızım Zeynep hocaları ve arkadaşları için istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Sizleri çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Musalla Cihat'tan Yetim Bakışlı eserini istiyoruz diyor bir diğer dinleyicimiz. Geldik programımızın sonuna. Efendim yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programımızda buluşmak duasıyla. Hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalınız.

0: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

canparelerimizi, helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bir Mecelle'den Dersler programıyla daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde de yine Mecelle'nin en kısa kaidelerinden birisi olan bir kaideyi konu edeceğiz. Kaidemiz el-gurmu bil-gunmi, yani bir şeyin yarar ve menfaatini elde eden kişi onun zarar ve külfetine de katlanır demek istiyor kaide. Mesela bir medresede müderrislik yapan kişinin oturması şartıyla vakfedilmiş olan vakıf evinin bakım ve onarım masrafları o evde oturan müderrise aittir. Çünkü evden kendisi yararlanmaktadır ve bu yararlanmasına mukabil de söz konusu külfete katlanması gerekir. Ancak vakfeden kişi vakfettiği evin bakım ve onarım masraflarının vakıf malından karşılanmasını da açıkça vakıf senedinde belirtmişse, söz konusu evin bakım ve onarım masrafları vakıf malından karşılanabilir. Bir satım akdinde satış senedinin tanzim ücreti, yani senedin düzenlenmesi ücreti müşteriye aittir. Çünkü bu belgenin düzenlenmesinden beklenen yarar müşteriye aittir, müşteriye dönüktür. Bu ilke günümüzde bazı satış işlemlerinde kısmen, bazılarında ise tamamen uygulanmaktadır. Mesela bir araç satışında satış işleminden kaynaklanan noter masraflarını müşteri ödemektedir.

0: Çünkü satım akdine konu olan araçtan müşteri yararlanacaktır. Burada şu hususa da dikkat çekmek gerekir değerli dinleyenler. Bir şeyin yarar ve menfaatini elde eden kişinin o şeyin zarar ve külfetine katlanması ilkesi, bu zarar ve külfetin meşru, legal ya da gayri meşru, illegal olması açısından değişkenlik arz etmez. Yani bu zarar ve külfet meşru da olsa, gayri meşru da olsa, o şeyin yarar ve menfaatini elde eden kişi bu zarara katlanmak durumundadır. Mesela oturmaları için kendilerine vakfedilmiş olan bir evin bir takım külfet ve masrafları, o evden yararlanan kişiler olmaları hasebiyle bizzat o evde oturan kişilere aittir. Aynı şekilde su ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir bölge halkının ortak mülk olarak kullandıkları bir su kanalının bakım ve onarım masrafları o su kaynağından yararlanan kişilere aittir. Bir diğer açıdan bu külfet ve zararın illegal olması durumunda yine yararlanan kişilerin buna katlanması gerektiğine örnek ise, devletin vatandaşların sahip oldukları mülklerinin korunması ve muhafazası için vatandaşlarına yüklediği ağır bir takım vergi ve yükümlülükler buna örnek olarak verilmiştir. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka mecelleden dersler programında tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
1: Mecelleden dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

0: 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes olduk. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, İlk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

0: Ol gani tab'u tevazu pişe, sal gülistanı felaha rişe. Hüsn-i ahlaka değil erzani, çiğni ebru girih-i pişani. Kişiliğin zengin, gani ve istina sahibi olsun. Alçak gönüllü ol. Böylece kurtuluş gülistanına kök salasın. Çatık kaş ve kırışık alın, iyi ahlaka hiç de uygun düşmez.
1: Masal Karavanı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

Bazı fakir sahabiler Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zenginler en yüksek dereceleri ve kalıcı nimetleri kazandılar. Çünkü onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Dahası onların malları da var. Bu sayede hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve tasadduk ediyorlar," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Size öyle bir şey öğreteceğim ki, siz onu yaptığınız takdirde hem sizi geçenlere yetişeceksiniz, hem de arkanızdan size hiç kimse yetişemeyecek. Bu sayede benzerini yapanlar dışında içinde bulunduğunuz cemaatin en hayırlıları siz olacaksınız." Her namazdan sonra 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz buyurmuş ve onlara iki namaz arasında bütün günahların silinmesine vesile olan tesbihatı öğretmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vakti.

0: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Kainat kitabını okumak. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Bir önceki bölümde ailesini ve çevresini Allah'a davet etmeye başlayan Hazreti Nuh'un işinin pek de kolay olmadığını fark etmiştik. Bu bölümde ise gözlerimizi kainat kitabına çevirdik. Hazreti Nuh evden çıkmak için hazırlanırken karısı da avluya çıktı. Dün gecede Hazreti Nuh'un ısrarlı çağrılarına yine cevap vermemiş, iman etmemişti. Karısı Hazreti Nuh'un insanları kendisine güldürdüğünü düşünüyor, gördüklerinin de hayalden ibaret olduğunu söylüyordu. Avluya geldiği gibi söylenmeye başladı. Yine nereye gidiyorsun? Rabbinden yeni bir buyruk mu aldın yoksa? Evet, Rabbim helalinden kazanmayı ve helalinden harcamayı emrediyor. Ve yine Rabbim kazandıklarımızdan fakirlere de vermemizi, onları gözetmemizi istiyor. Hazreti Nuh'un karısı burun kıvırarak, sen eskiden de böyle yapıyordun zaten. Ne değişti? Rabbin fakirlere vermek istiyorsa sana hazineler verse ya. Onun neden seni seçtiğini daha iyi anlıyorum şimdi. Gerçekten Rabbin gibi davranıyorsun. Hazreti Nuh'un oğlu Yam dışarı çıkmış, onları izliyordu. Annesi ona seslenerek, bak oğlum, bak, sakın sen baban gibi yapma. Sakın. Kazandığın senindir. Başkalarına vermek zorunda değilsin. Çok istiyorlarsa fakirler de çalışıp kazansınlar. Hazreti Nuh karısının bu tür hareketlerine bir anlam veremiyordu. Kendisi inanmamakla yetinmeyip oğlunu da yanlış yönlendiriyordu. Belki o olmasa oğlu iman edecekti. Oğluna dönerek, belli ki annen yine bir şeye sinirlenmiş. Sen ona bakma oğlum. İyilik her zaman güzeldir. Düşünsene abilerin bahçeye gidip çalışıyorlar. Akşam olduğunda getirdikleri sebze ve meyveleri bizimle paylaşmıyorlar mı? Unutma oğlum. Eğer şükredip başkalarını gözetirsen Allah kazanır.

0: gelecek.
1: İşte bu çok güzel bir haber. Yüce Allah da helalinden kazanmak isteyenleri çok sever ve onların emeğini boşa çıkarmaz.
0: Sen nereye gidiyorsun babacığım? Pazara mı?
1: Evet evet. Bir çiftçi benden bazı aletler istedi. Onları yaptım, onları götürüyorum.
0: Kardeşim Yafet sana eşlik etmeyecek mi?
1: Onun başka işleri varmış.
0: Tamam babacığım. Bir emriniz yoksa biz gidelim.
1: Gidin evladım. Sağ elini kaynın omzuna koyup bahçeye doğru giderken Hazreti Nuh bir süre onların ardından baktıktan sonra kendisi de pazara doğru ilerlemeye başladı. Kain Sam'ın daveti üzerine Hazreti Nuh'un peygamberliğine inanan 10 yaşlarında akranlarına göre daha boylu ve güçlü bir çocuktu. Babasının vefat etmesiyle evi geçindirmek onun omuzlarına yüklenmişti. Hazreti Nuh'un emriyle Sam onunla ilgilenmeye başladı. Sam işlerini Kain'in yardımı olmadan da yürütebilirdi fakat Kain ve ailesi minnet altında kalmasın diye zaman zaman onunla bahçeye gidiyor, topladıkları ürünlerden onlara da veriyordu. Sam yakında bahçesinin bir kısmını sorumluluk sahibi olması için Kain'e verecekti. Sam bir ara Kain'in geride kaldığını fark etti. Onun yetişmesi için yavaşlasa da Kain'in gelmediğini görünce geriye döndü. Kain'i bir kayanın üstünde kavga eden keçileri seyrederken buldu. Sam da bir süre Kain'le beraber keçileri izledi.
0: Büyükçe bir kayanın üzerindeki keçi,
1: diğer bir keçinin kayanın üstüne çıkmasını istemiyor, kafasıyla toslayarak onu aşağı doğru itiyordu. Kayadan yuvarlanan keçi bir şey olmamış gibi ayağa kalkıp tekrar kayanın üzerine çıkıyordu. Yeniden kafa kafaya tosluyorlardı. Bu toslamadan çıkan ses bulundukları yerden rahatlıkla işitiliyordu. Sam Kain'e yaklaşıp sordu.
0: Çok mu ilgini çekti?
1: Evet. Daha önce bu kadar inatçılarını görmemiştim. Neden kavga ediyorlar ki?
0: Sence kavga mı ediyorlar?
1: Sence kavga etmiyorlar mı?
0: Bir zamanlar ben de senin gibi düşünüyordum.
1: Ama daha sonra düşündüm ki bu onların yaşam tarzı. Kafa kafaya toslayarak aslında kafalarını ve boynuzlarını güçlendiriyorlar. Bir gün gerçek bir düşmanla karşılaştıklarında kendilerini daha iyi savunabilmeleri için bu gerekli. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Peki insanlar da bu yüzden mi kavga ediyor?
0: İnsanlarınki biraz farklı.
1: Kain tanık olduğu kavgaları hatırlamaya çalışarak bu farkın ne olabileceğini bulmaya çalıştı. Sessizliğe uzun sürünce Sam ona sordu.
0: Çok mu merak ediyorsun?
1: Evet. Evet merak ettim ama bulamadım. Şöyle yapalım mı? Biz önce bahçeye gidelim. İşlerimizi yaptıktan sonra dinlenirken bu konuyu konuşuruz. Sam ve Kain sohbet ederken bahçeye varmışlardı. Bahçe usul usul akan bir derenin iki kıyısı boyunca uzanıyordu. Başıboş hayvanların zarar vermemesi için bahçenin çevresi çalı bitkileriyle çevrilmişti. Düzenli aralıklarla dikilmiş ağaçlar çoktan meyveye durmuştu. Bitkilerin ahenkli bir şekilde birbirine karışan kokularına kuş cıvıltıları da eklenince harika bir atmosfer oluşturuyordu. Bahçeye vardıklarında Sam derin bir nefes aldı ve bahçenin kokusunu içine çekti.
0: İşte özlediğim koku. Büyük büyük dedemiz Adem'in yaşadığı cennet böyle bir yer olmalı diye düşünüyorum.
1: Sonra bahçedeki ağaçlarla ve bitkilerle konuşmaya başladı.
0: Siz de özlediniz mi beni?
1: Evet. Şimdi en küçükten başlayarak suyunuzu vermeye başlayalım. Henüz tomurcuklanmamış bir ağacın yanında durarak,
0: sen neden açmıyorsun gözlerini? Çok mu uykum var?
1: Tamam. Ne zaman istersen o zaman uyanırsın. Kain onun bu tavrını hayranlıkla izliyordu.
0: Annem de böyle yapıyor.
1: Annen de mi ağaçlarla konuşuyor?
0: Hayır, o kuzularla konuşuyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz anlamıyorum. Sen de konuşmak ister misin?
1: Bilmem, nasıl olacak ki?
0: Çok basit aslında. Sadece onların da birer canlı olduğunu düşünmen yeterli. Gerisi kendiliğinden gelir.
1: Hayvanları anladım da bitkiler de mi canlı yani?
0: Elbette. Çok yavaş hareket ettiklerinden fark edemiyoruz.
1: Ayrıca Allah'ın peygamberi Hazreti Nuh, tabiattaki her şeyin Yüce Allah'ı tesbih ettiğini ama bizim onların tesbihini duymadığımızı

0: olarak anlamadığımızı söylemiştim. Bu yüzden ben onları duymasam da onların beni duyduğunu düşünüyorum. Ben de bundan sonra onlarla konuşmayı deneyeceğim.
1: Bence de denemelisin.
0: Bak bak, şuradaki sebzeleri dinleyerek başlayabilirsin mesela. Ne diyorlar?
1: Yaklaşıp yakından dinleyelim o halde.
2: Sebzelerin ekildiği alana geldiler. Sam bir öğretmenin talebesine ders anlatması gibi dikkatli bir şekilde ve kelimeleri seçerek konuşmaya başladı.
1: Bak Kain, şu sebze fideleri diğer arkadaşları gibi gelişemediklerinden yakınıyorlar.
0: Duyuyor musun? Şunların sebzeleri büyümüşken bunlar daha minnacık. Ne yapabilirim?
2: Sam sebze fidelerinin dibindeki zararlı otları göstererek,
1: onları şu zararlı otlardan kurtarmamız lazım. Hadi bakalım, usulca çek bunları.
2: Kain Sam'ın dediklerini yaptı. Sebzelerin dibindeki otları söktü ve elleriyle toprağını düzeltti. Sam onu biraz düşünceli görse de bir şey sormadı. Kain istese kendisi bunun nedenini söylerdi. Çok sürmeden Kain tereddütlü bir sesle,
0: "Sen biraz önce bütün bitkilerin Allah'a tesbih ettiğini söylemiştin. Şimdi söktüğümüz bu bitkilerin tesbihi ne olacak?"
2: Sam Kain'in bu sorusuna çok sevindi. Çok zeki olduğu sorularından belli oluyordu.
1: "İşte onlarla konuşmaya başladın bile Kain. Seni tebrik ederim." Sorunun cevabına gelince, "Tabiatta her şeyin bir ömrü vardır. Doğar, gelişir ve zamanı geldiğinde ölür.
0: Yok mu olur yani?"
1: "Hayır, yok olmaz. Bu otları toplayacağız, kuzulara götüreceğiz. Varlıklarını onların bünyesinde devam ettirecekler. Ya da burada toprakta bırakacağız. Toprağın içinde eriyecekler. Gelecek baharda yeniden dirilecekler."
0: "Bugün çok farklı şeyler öğrendim."
1: "Hadi öğrendiklerimizi hayata geçirelim. Ben şu taraftan, sen şu taraftan bahçemizi sulayalım."
2: Sam ve Kain saatlerce çalıştılar. Çapayla ayrı kotları ayıkladılar, ağaçları suladılar, yeterince olgunlaşmış sebzelerden topladılar. Bu çalışma Kain'i hem yormuş hem de fena halde acıktırmıştı. Sam,
1: "Kain, gel de bir şeyler yiyelim."
0: "Buna hiç itiraz etmem Sam amca."
2: Sam ve Kain evden getirdikleri yiyecekleri büyük bir iştahla yediler. Usul usul akan derinin suyundan kana kana içtiler.
0: Kain yolda gelirken Sam'ın kendisine anlatacağını söylediği konuyu unutmamıştı.
2: Sam ona insanların neden kavga ettiklerini anlatacaktı. Şimdi bunu öğrenmenin tam zamanıydı.
0: "Sam amca, bana insanların kavgasının farklı olduğunu ve bunu burada anlatacağını söylemiştin.
1: Bakıyorum da unutmamışsın."
0: "Unutmadım. Çünkü merak ediyorum."
1: "Anlatayım o halde. Kain, sen de biliyorsun ki insan diğer varlıklardan çok farklı yaratılmıştır. İnsan akıl ve irade sahibidir. Bu yüzden de davranışlarından sorumludur. İnsanın doğuştan getirdiği bazı duygular kendi haline bırakılıp eğitilmezse hem ona hem de çevresine zarar veren bir güce dönüşebilir. Biraz açıklar mısın? Bu kısmını tam anlayamadım." "Sanırım ben pek anlatamadım. Belki sorularıma cevap verirsen daha rahat anlatabileceğim."
0: "Kain, insanlar mallarını severler değil mi?"
1: "Evet." "Peki birisi bu sevgide aşırıya gidip kazandıklarını sadece kendisine saklasa, kimseyle paylaşmasa ne olur?"
0: "Fakirler zor durumda kalır."
1: "Peki birisi çalışıp kazanmadan birçok şeye sahip olmak istese ne olur?"
0: "Kimse çalışmadan bir şeye sahip olamaz ki."
1: "Doğru söylüyorsun. Sahip olma duygusunu kontrol edemeyen birisi bu durumda ne yapar?"
0: "Başkasının malına göz koyabilir."
1: "İşte söylemek istediğim bu. İnsanlar arasındaki kavgaların asıl nedeni de budur. Başkasının malına göz koymak. Çalışmadan kazanmak istemek. Sahip olduğu gücü iyilik yerine kötülük için kullanmak."
0: "Yeryüzünde ilk kavga nasıl oldu acaba?"
1: "Yeryüzünün ilk kavgası da bunun gibi sebepler yüzünden çıktı elbette."
0: "Yeryüzünün ilk kavgasını biliyor musun yoksa?"
1: "Evet biliyorum."
0: "Kimmiş onlar, neden kavga etmişler, ne olmuş sonra?"
1: "Yavaş ol bakalım, korkarım hepsini bir günde öğrenirsen benimle bahçeye gelmezsin bir daha."
0: "Hayır, söz veriyorum geleceğim."
1: "Ben de başka zaman anlatacağım."

0: yaptıracağıma söz veriyorum. Bari kim kavga etmiş onu söyleseydin. Bu kadarını söyleyebilirim işte. Yeryüzünün ilk kavgası ne yazık ki ilk babamız Adem'in iki oğlu arasında çıkmış. Peygamber çocukları kavga eder mi? Peygamber çocuğu da olsa nihayetinde onlar da insan. İnsanlar da yanılabilir ve hata yapabilir. Bütün bunları nereden biliyorsun? Babam Hazreti Nuh'tan ve dedem Lamek'ten öğrendim. Başka zaman devam etmeye ne dersin? Evdekiler bizi bekliyor. Peki tamam.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

kendi dilini konuşanlardan, kendi dilinden anlayanlardan uzak düşen kimse, yüzlerce dil, yüzlerce name bilse, yine dilsiz olur, susar. Gül solup, gül bahçesinin mevsimi geçince, artık bülbülün hikaye ve namelerini işitmez olursun.

0: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme rabbena ya rabbena teqabbal minna inneke entes semiul alim. Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve'fu anna ya rahim. Ve'fu anna ya kerim. Ve'gfir lana zunubena bifavlike ve cudike ve keramike ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbel alemin. Okumuş olduğumuz Yasin-i Şerifi dergah-ı uluhiyetinde kabule karin eyle ya Rabbi. Yasin-i Şerif'ten hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat hulase-i mevcudat, iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin aziz, şerif, latif, ruhu tayyibelerine hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Bütün peygamberan-ı izam ve Resul-i Kiram Efendilerimizin de ruhlarına hediye eyledik, ayrı ayrı vasıl eyle ya Rabbi. Âli ezvacı tahirat, ashab-ı güzin, ensar-ı muhacirin, tabi'in, tebev tabi'in, etbu'u tabi'in, e'imme-i müştehidin, muhaddisin, müfakkihin, huffaz, hamele-i Kur'an, nevvarallahu merakidehum ve cealel cennete methvahum hazaratının da ruhlarına hediye eyledik, ayrı ayrı vasıl eyle ya Rabbi. Şu cennet vatanımız uğrunda canlarını feda eden bütün şehit ve şühedanın da ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yer altında isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Hasaten radyoları başında bu Yasin-i Şerif'i dinleyen kardeşlerimizin bir cümle bütün gelmiş ve geçmişlerinin de ruhlarına hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yarın bizler de onların haliyle hallendiğimizde şöyle ki buyurun: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah Allah diyerek çene kapamayı, sağımızda Kur'an, gönlümüzde iman ile huzuruna varan bahtiyar kullar zümresine cümlemizi ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu cennet vatanımızı ilel ebed payidar eyle ya Rabbi. Şu cennet vatanımıza kıyamete kadar düşman ayağı bastırtma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, minarelerimizden ezanlarımızı dindirtme ya Rabbi. Bayrağımızı sancaklardan indirtme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yeryüzünde zulüm gören Müslüman kardeşlerimizi en yakın zamanda o zalimlerin zulmünden kurtarıver ya Rabbi. Zalimlere karşı muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Hastane köşelerinde şifa bekleyen kardeşlerimize de acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Kazançlarımızı bereketli eyle, kazançlarımızı helalinden eyle. Haram lokmayı şu boğazımızdan geçirtme ya Rabbi. Yapmış olduğumuz şu duamızı Kâbetullah ve Ravza-i Mutahhara'da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da kabul olunan dualar zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Sana açılan şu ellerimizi, sana yönelen şu gönüllerimizi huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Amin diyen şu dillerimizi, şu naçiz bedenimizi nar-ı cehiminden azad eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin def'i için, dualarımızın kabulü için ve kafi ehli iman ve ehli samer vahi için, Allah rızası için. El Fatiha.
1: Yasin ve Dua.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ölüm vakti gelmeden uyan. Ölüme hazırlan. Bildiklerini uygula. İşini düzene sok. Hayattayken Allah'ın emirlerini yerine getir. İbadet et. İbadette gayretli ol. Günahtan çok sakın. Yarın öbür dünyada sana bu ibadetlerin faydası olacaktır. Öteki dünyada insanı iki yol bekler. Bunlardan biri sağa doğru, diğeri sola doğrudur. Sağa giden kurtuluşa ulaşır. Sola giden azaba düşer.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte...

Sevdiğiniz Ezgi'yi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri ve çalışanları. Ben İstanbul'dan Emin. Umut Mürare'den sözlerin var içinde ilahisini. Eşim için öncelikle ve çocuklarım için istiyorum. Çok teşekkür ederim. Seni

Amuz bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Amuz bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı var.

Hatay'dan selamun aleyküm. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulullah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulullah eserini Diyanet Radyo'dan dinlemek istiyorum. Bu eseri tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine ve aileme hediye ediyorum. Hayırlı akşamlar.

Hatay ben Cuma gecesinden selam aleyküm. Alma Tenden Canıma eserini dinlemek istiyorum. Bu eser tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine ve şu anda beni radyosunun başında dinleyen sevgili eşim Emine Hanım'a armağan olsun. Hayırlı akşamlar.

Kadir, hayırlı günler diliyorum. Kahramanmaraş Afşin'den arıyorum. Mevla'ya emanet olsun Erzurum ezgisini. Canım kızım için, damadım için, İstanbul'daki ve Afşin'deki torunlarım için istiyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyorum. Gelin ey aşıklar gelin, bu menzil uzağa benzer eserini canım ailem için istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Herkese iyi dinlemeler.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Kafama Takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Hocam, kafama takıldı. Nedir bu rüya?
2: İnsanoğlunun varoluşundan itibaren temel gerçekliklerinden biri uyanıkken hayal, uykudayken rüya görmesi. Cinsiyeti, ırkı, dini, düşüncesi, statüsü ve mesleği ne olursa olsun bu gerçek insan olmanın en genel geçer ve değişmez özelliği. Rüya görmeyen veya gördüğü rüyadan etkilenmeyen insan yok gibi. Herkes rüya görür ve herkes rüyasından olumlu ya da olumsuz etkilenir. Çünkü kişi rüya kahramanının bizzat kendisidir. O rüyasında gelişen senaryonun baş kahramanıdır. Kimi zaman kaçan, kimi zaman kovalayan, düşerken canhıraş çığlıklar atan, yükselirken yerden kopuşun yürek çırpıntısını, yere çakılırken ölümün soğuk yüzünü yaşayan, buluşmanın sevincini, ayrılmanın hüznünü aynı anda ve aynı mekanda tecrübe eden esas oğlan veya esas kızdır insan rüyasında.
1: Tam da bunu anlamak istiyorum.
2: Rüyayı anlamak o kadar kolay değil. Çünkü onun sırrı henüz çözülebilmiş değil. Birçok insan gelip geçmiş, binlerce kitap yazılmış. Her köşe başında, her sohbet mekanında, her kahve ortamında rüyalar anlatılmış, konuşulmuş ve yorumlanmış. Ama kimseler bu bilmecenin sırrına tam olarak vakıf olamamış. Sırrına erdim diyenlerin söylediklerini, başka sırrına erdim diyenler çürütmüş ve bütün söylenenler tarihin arşiv torbasına atılmış. Peygamberler de rüya görmüş, ilahi kitaplara girmiş, ibadet mekanlarında konuşulmuş ama bir taraftan bu gerçek sır olmaya devam etmiş. Yüce Rabbimiz bunun sırrını tam olarak açmamış, bir yerden açarken diğer yandan kapalı bırakmış.
1: Nedendir bütün bunlar?
2: Cevap açık. Çünkü bu dünya imtihan alanı. Sırlar bütünüyle açıldığında en büyük sır olan imtihan sırrı faş olur ve dünya hayatının bir anlamı kalmaz. Bakıldığında hayatın bir yarış olduğu bütün açıklığı ile görülür. Yarışın içindeki gizemli mekanlar ve zamanlar merakları kabartır, heyecanı arttırır ve insanı sürükleyip götürür. Yarışın olmaması, hareketin bitmesi ve insanın yerine çakılıp kalmasıdır. Rüya, insanın uykuda bile boş durmadığının, koştuğunun, kovaladığının, iniş ve çıkış parkurunda hayali de olsa sürekli

0: edecek.
1: Peki rüyadaki konumumuz nedir?
0: Rüya aslında insanın iradesiyle doğrudan alakalı bir olay. Yüce Allah insanı imtihan etmek üzere yeryüzüne gönderdiğinden beri onu sadece cüz'i iradesiyle sınamış. Bunun gereği olarak da bu cüz'i iradeyi hiçbir kısıtlama getirmemiştir. Çünkü kısıtlama baskı anlamına gelirdi. Allah hiçbir kuluna imtihan alanında baskı uygulamaz. Bu Allah'ın hikmeti ve adaleti gereğidir. Bu yüzden insanın iradesine ne Yüce Allah'ın kendisi müdahale etmiş ne de bir başkasının müdahalesine izin vermiş. Sadece insana yönelik tavsiye ve telkin söz konusu olmuş. Bu tavsiye ve telkin rahmani olabileceği gibi şeytani de olabilir. Peygamberlerin ve meleklerin telkini rahmani, iblisin vesvesesi ise şeytanidir. Ancak bunlar insanın iradesini baskılayan hususlar değil. Çünkü baskının olduğu yerde özgürlükten bahsedilemez. İnsana yapılan telkin ve tavsiyeleri, antrenörün veya seyircinin saha kenarından veya tribünlerden oyuncuya seslenişlerine benzetebiliriz. Oyuncu bütün hareketlerini özgür iradesiyle gerçekleştirir. Dışarıdan gelen telkinler iyi ya da kötü yönde etkileyici olabilir. Ancak neyin ne kadar etkileyeceğine oyuncunun kendisi karar verir. Antrenörün saha kenarından verdiği taktikler bile oyuncunun iradesine göre sahaya yansır. İsterse onun taktiklerini bile reddedebilir oyuncu. Tribünlerden gelen her sese göre hareket eden oyuncu asla başarılı olamaz. Hayat da böyledir. Yandan, yöreden, yakından, uzaktan, içeriden veya dışarıdan birçok telkin gelir insana. Onları seçmek, almak ve uygulamak kişinin iradesine bağlı. Ancak Yüce Allah insanın cüz'i iradesini kısıtlamazken gücünü sınırlamış. Bu yüzden Allah insanları güçlerinden değil, iradelerinden yani niyetlerinden sorumlu tutmuş. Ulu Peygamber'in "Ameller niyetlere göredir" hadisi bunu destekler. Söz gelimi Firavun gücünü aşan tanrılık iddiasında bulunmuş. Buna gücünün yetmediğini ancak boğulurken anlamış. İşte böyle gücün sınırına çarpan irade tuzla buz olur. Erir, akar, kaybolur gider. Anlayacağınız gücü aşmayan irade hayal olarak kalır. Bu hayallerin gece uykuda gerçekleşenine rüya denilir. Bunların gerçeğe uygun olanları rahmani, gerçek dışı olanları ise şeytanidir.
1: Rüyanın değeri nedir o halde?
0: Bilesin ki uyanıkken hayallerin değeri neyse, uykudaki hayallerin değeri de benzerdir. Bazen çok sevdiğimiz bir kişinin boynuna sarıldığımızı, bir nesneyi elimize aldığımızı hayal eder, heyecanlanırız, sevincimiz yüzümüze yansır, hatta zaman zaman kendi kendimize konuşuruz. Böyle hayal ekranında beliren görüntüye mutlu mesut seyre dalmışken, gerçek duvarına tosladığımızda bütün sevincimiz ve heyecanımız adeta kursağımızda kalıverir. Elimizden bir şey gelmez. Hayal göz görür, gönül ister ama gücümüz yetmez. Hayalimiz avcumuzun içindeyken adeta kayıverir gider. Şairin dediği gibi, farz et bir rüyaydı, uyandım bitti. Farz et bir hayaldi, kayboldu gitti.
1: İyi de bunun hiç gerçekliği yok mu?
0: Elbette vardır. Doğrusu da budur. Uyanıkken gerçekleşen hayal, bir gerçeklik olduğu gibi uykuda görülen rüya da bir gerçeklik ve ilahi imtihanın bir parçası. Uyanıkken hayallerimize olduğu gibi, uyurken rüyalarımıza ilahi, rahmani veya şeytani bir takım etkiler olabilir. Bu yüzden meleğin ilhamıyla rahmani rüyalar, şeytanın vesvesesiyle de şeytani rüyalar gerçekleşir. Tabii ki bu etkilerin bizim davranışlarımıza veya sözlerimize yansımaları kaçınılmazdır. Eğer kişi hayallerinden veya rüyalarından hareketle bir şeyler yapmaya kalkışırsa, işte bu kalkışma anından itibaren imtihan başlıyor demektir. Yoksa hiç kimse söz ve eyleme dönüşmemiş bir hayalinden veya rüyasından sorumlu tutulmaz.
1: Peygamberler de rüya görmüşler mi?
0: Doğrudur. Bazı peygamberlerin rüyaları Kur'an'da zikredilmiş. Hazreti Peygamber'in de rüya gördüğü ve rüya yoluyla vahiy aldığı sağlam kaynaklarda geçmekte. Buradan hareketle rüyanın tek düze bir olay olmadığı, birçok çeşidinin bulunduğu inkar edilemez bir gerçek. Öyleyse çeşitlerine göre rüyanın ayrı ayrı değerlendirilmesi ve anlam yüklenmesi gerekmekte. Her rüyaya aynı değeri ve aynı anlamı yüklemek

0: Gerçekçi ve gerçek dışı hayalleri aynı anda görmek gibidir. Nitekim gerçeğe yakın hayaller olduğu gibi, gerçek dışı hayaller de söz konusu. Hayallerin gerçeğe yakın olanları, geleceğe dönük plan ve programlardır. Rüyaların da gerçeğe yakın olabilir. Ancak bunun hangi çeşidinin ve ne kadarının gerçeğe yakın olduğunu bilmek çok kolay değil. Kur'an'da geçen peygamberlerin rüyalarına ve yorumlarına bakarak bunun kolay olduğu zannedilmesin. Onlar peygamberlerdir. Yani Allah'tan vahiy alan ve vahiy ile konuşan insanlardır. Onların rüya yorumları da vahiy desteğiyle yapılan yorumlardır. Diğer insanlar için böyle bir imkan yoktur. Öyleyse rüyayı anlatırken ve yorumlarken çok dikkatli ve titiz olmakta yarar vardır.
1: Bu kadar gizemli bir olayın istismarı da mümkündür herhalde.
0: Az önce söylediğimiz gibi, rüyanın gizemli bir yönünün olduğu ve bunu öğrenme yönünde hemen herkeste bir merak bulunduğu gerçektir. İşte bu gizemli yönü dolayısıyla rüya, kötü niyetli insanların elinde bazen bir istismar aracına dönüşebilmiştir. Çünkü rüyalar kişisel, subjektif ve her türlü yoruma açık olaylardır. Bu yüzden test edilmesi ve kontrolü zordur. Bunu bilen kötü niyetli, çıkarcı veya cahil bir takım kimselerin elinde rüyalar adeta bir silaha dönüşmekte veya kör devenin yürüyüşüne benzer bir işlev görmektedir. Rüyanın bu yönünün de gözden ırak tutulmaması gerekir. Yaşanan bazı olaylar bu istismarın ne boyutlara götürülebileceğinin ispatıdır.
2: Kafama takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Sinop ilimize doğru yola çıkıyoruz. Orada Pervane Medresesi bizleri bekliyor. Kıymetli dostlar, Pervane Medresesi Alaaddin Camii Şerifi'nin kuzeyinde yer almakta. Sinop'un düşman baskısından kurtarılmasının bir hatırası olarak 1262 tarihinde Selçuklu Veziri Süleyman Pervane tarafından yaptırılmış. Binanın girişini mermer süslü bir portal süslemekte. İçinde eyvan, karşısında geniş avlu, ortasında şadırvan var. Avlunun her iki yanında mermer sütunlar, revak ve arkalarında 16 küçük oda bulunmakta. Sağ taraf bitişiğinde Gazi Çelebi Türbesi yer alıyor efendim ayrıca. Kıymetli dostlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün malı olup 2002 yılında kültür ve turizm amaçlarında kullanılmak üzere Sinop Valiliğine tahsis edilmiş bu muhteşem yapı. Sinop Valiliğince Sinop'a özgü el sanatları ve mutfağı ile ilgili kişilere tahsis edilerek çarşı haline getirilmiş. Medrese ismini 13. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu Selçuklularının dağılma döneminde vezirlik yapan Muinüddin Süleyman ya da bilinen adıyla Pervane'den alır. 1262 yılında Sinop'u Trabzon İmparatorluğundan geri alan Pervane'ye Sultan 4. Kılıç Arslan tarafından Sinop İkta yani Tımar olarak verilmiş. Pervane Selçukluların tebaası olmasına rağmen fiilen Sinop'un yöneticisi olmuş. 1265 yılında medreseyi yaptırmış.

Pervane Medresesi hakikaten çok önemli bir yere sahip olan bir yapıdır. Burada çok kıymetli talebeler yetişmiştir. O talebelerin izini, yolunu takip eden diğer kişiler elbette dini mübini İslam'ın hakikatini

yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken, Diyanet Radyo, mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, biz de sizi dinliyoruz.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımız

Kulumuzu sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Nerede olursan ol, Allah seninle beraberdir. Ondan yardım iste. Yardımcıların en hayırlısı O'dur. Fakat et ve kemikten olan bedenin isteklerini, nefsani arzularını arz edip de onu incitme. Gönlüne geçim düşüncesini az getir. Allah kapısında ol. O kapıda oldukça manevi neşen ölmez. Mukadder olan rızkın da eksilmez. Bu beden ruhun ortağıdır. Yahut da Nuh'un gemisine benzer. Kıymetli olan ne ise onu bindir o gemiye.

farelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Öç alma duygusunu gönülden uzaklaştırmalı. Büyüklenmeyi bir kenara bırakmalıdır. Gönülde ne varsa dilinde de o olmalıdır. İnsanlara karşı söylenen kaba sözün acısı yıllar sonra bile unutulmaz.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan, onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını.

hayatını dönen insan olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Hayatıyla, yaşantısıyla, yaşantısında karşılaştıkları zorluklarla bize örnek olan ve Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamberlerden biri de Hazreti Yusuf'tur malumunuz. Hazreti Yusuf aleyhisselam hayatında farklı zorluklarla sınanmış. Kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, ardından oradan çıkmış, köle olarak satılmış, ardından saraya girmek, orada bulunmakla nimetlendirilmiş ve bu kez bir zina iftirasına maruz kalarak zindana atılmış ve nihayetinde zindandan çıkmış, suçsuz olduğu anlaşılmış ve dünyevi birçok farklı makamlara da erişmiş. Hazreti Yusuf bu sıkıntılarla sınandığı gibi, aynı zamanda birçok peygamberde olduğu gibi kendisine verilen özel yetenekler ve nimetler de var. Hazreti Yusuf'ta bulunan bu yeteneklerden bir tanesi de rüyaları yorumlayabilmesi. İşte Hazreti Yusuf aleyhisselam bundan dolayı şükür ettiği ve farklı taleplerini arz ettiği Yusuf suresinin 101. ayeti kerimesini beraberce hatırlamış olalım. Şöyle buyuruyor Hazreti Yusuf aleyhisselam: Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min te'vilil ehadith fadras semavati vel ard ente veliyyi fid dünya vel ahira teveffeni muslimen ve elhikni bis salihin. Ey Rabbim, bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimede görüldüğü üzere Hazreti Yusuf aleyhisselam kendisine verilen nimetlerin ve imkanların kaynağını, sahibini, menbaını asla unutmuyor. Her şeyin Allah'tan olduğunu, ondan insana gelen bir lütuf olduğunu, هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ ifadesinde zikredildiği gibi, bu Rabbimin bana bir fazlıdır diyor adeta. Burada da Cenab-ı Allah'ın kendini arz ediyor. Bana taht verdin, iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu sen öğrettin diyor. Dolayısıyla bu hal, bu duada geçen bu ifade bize şunu öğretiyor ki, mümin her daim elinde olan nimetleri kendine verenin Cenab-ı Allah olduğunu unutmamalıdır. Neye sahipsek onun vergisidir. Ne imkana eriştiysek, ne lütfa eriştiysek bu Rabbimizin bize bir ikramıdır. Bunu zihnimizden asla ve asla çıkartmamalıyız. Hazreti Yusuf aleyhisselamın rüyaların yorumlanmasına dair kendi özellik ve yeteneğine de bir anlamda şükrettiğini görmüş oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim, hayatın içerisinde insanın yaşamış olduğu bir gerçektir rüya. Rahmani olabilir, şeytani olabilir ama iyi rüya, kötü rüya olabilir ama hayatın bir vakası ve gerçeğidir. Farklı bilim dalı uzmanları buna dair bizleri bilgilendirirler. Peygamberler hayatları içerisinde zaman zaman rüya ile de vahye muhatap olmuşlardır. Peygamberler için bir vahiy yolu olarak ifade edilen rüya, insanlar için, bizler için bir bilgi edinme yolu olarak kabul edilmez. Rüyada görünenlerle amel etmek, ona göre hayatı yaşayıp sürdürmek insan için doğru bir davranış olmamalıdır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu vesileyle rüyaya dair şu tavsiyesini de hatırlamış olalım. Allah Resulü buyuruyor ki, sizden biri iyi ve güzel bir rüya gördüğünde onu sadece sevdiği kimseye anlatsın, onun dışındakilere anlatmasın buyurmuşlardır. Bu sebeple rüyalarımızı sevdiklerimizle belki paylaşmalıyız ama çok fazla da ifşa etmemeliyiz. Rüyaların hayırla ve olumlu yorumlanması gerektiğini yine Peygamberimizin farklı ifadelerinden öğreniyoruz. Yine Allah Resulü'nün rüyaların olumsuz yorumlanmasından rahatsız olduğunu hissettirdiği ve olumsuz rüyaların anlatılmaması gerektiğini tavsiye ettiğine dair de ifadeler var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatından bahseden Yusuf suresinde anne baba çocuk ilişkisi, kadın erkek ilişkisi, aile münasebeti, makam sahipleriyle ilişki ve diyaloglara dair de birçok bilgilerin var olduğunu bu vesileyle hatırlatmış olalım. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Yusuf peygamberin hayatına baktığımızda her türlü zorluğa rağmen, karşılaştığı farklı sıkıntılara rağmen beni himaye eden sendin sözü bizler için önemlidir. Hayatta zorluklarla karşılaştığımızda da Rabbimizi unutmayan kul olmalıyız biz. Zira zorluk anında da bizi himaye edecek olanın Cenab-ı Allah olduğu gerçeği zihnimizden bir an bile olsa çıkmamalı. Bizi o zorluk anında himaye edecek olan, o zorluğu başımızdan alıp bizi selamete çıkartıp rahatlatacak olan Rabbimizdir. Dolayısıyla her an, her dakika onun himayesi altında, gözetimi altında, bilgisi dahilinde olanların olduğunu bir kere hiçbir an unutmamalı, zihnimizden çıkartmamalıyız. Ayet-i kerimenin sonunda yer alan iki ifadesi var ki bir peygamber olarak Hazreti Yusuf'un bizi işin doğrusu sarsıyor. Diyor ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam, bir peygamber duası bu, dikkat buyurun. Tevaffeni muslimen, Rabbim canımı mümin olarak al, Müslüman olarak al. Bir peygamberin Müslüman olarak can vermeyi arzu etmesi, duasında dile getirmesi, bizim de bu değeri her daim zikretmemiz gerektiğini öğretiyor. İman en büyük nimetimizdir, en büyük kıymettir bize verilen, en büyük lütuftur sahip olduğumuz. Bunu ömrümüzün sonuna kadar koruyabilmek, Rabbimize varacağımız ana kadar koruyabilmek, Rabbimizin bize en büyük ikramı olacaktır yine. Dolayısıyla bir peygamber olarak Hazreti Yusuf, canımı Müslüman olarak al diye niyazda bulunuyorsa, biz de bu duayı her daim tekrar etmeliyiz. Ve yine bir başka ifadesi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası, وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ, beni iyi kulların arasına kat. Bir peygamber diyor bunu. Biz de her daim iyi kulların arasında olabilmek, dünyada ve ahirette iyi kullarla beraber olabilmek için dua etmeliyiz. İyi kullarla olmalıyız ki iyi bir çevreye sahip olarak güzel davranışlarda bulunalım. İyilikleri daha rahat, daha iyi, daha bol yapabilelim. O iyi çevre bizi kuşatsın, kötülüklere karşı bize kalkan olsun, koruyup muhafaza eylesin bizi her türlü sıkıntıdan ve ahirette de salihlerden olalım. Onların arasına dahil olalım ki yerimiz cennet olsun. Cenab-ı Allah'tan imanımızı son nefesimize kadar koruyabilmeyi ve salih kulların arasında olabilmeyi temenni ediyor. Hayırlı günler diliyorum efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Bir kitap söz yazarız kalbi uslandırmak için. Kafidir bir acı söz bin kalbi kırmak için. Bahtiyar Vahapzade. İnsanı vezir ettiği gibi rezil de eder dil. Birkaç güzel sözcükle ihya olurken gönül, yürek dağlayan kelimeyle mahzunlaşır, yaralanır. Dile ve edep yerine sahip olabilenler için ne güzel muştudur cennet. Bu yüzden dilini tutan kurtuldu demiş arifler. Artık söz mecliste kalmıyor. Söz uçar.

gider derken sarf edilen kelimelerin hiç ummadığınız yerlerde karşınıza çıktığına şaşırmamak gerekiyor. Yaptığınız bir konuşma dünyanın öbür ucunda bulunan kişilerin de kulağına gidebiliyor. Lokman Hekim'e "Senin hikmetin nedir?" diye sorulunca "Ben yapmam gerekeni sormam. Beni ilgilendirmeyen şeyin peşine de düşmem." diye cevaplamış. Kızıp sinirlendiğinizde, canınız bir şeye sıkıldığında verdiğiniz tepkiler çoğu kere duygusal olabiliyor. Hatta böyle durumlarda ağzımızdan çıkanı kulağımız duymuyor ve pişman da olabiliyoruz. Sözün tesiri şiddetinde değil, manasında gizlidir. Ruhu rencide eden sözler bir de şiddetle söyleniyorsa olumlu sonuç almak mümkün olmayabiliyor. Kalabalık bir ortamda, üstelik sesin ayyuka çıktığı bir durumda konuşmaya çalışmak sizi ziyadesiyle sıkıntıya sokabilir. Böyle bir halde konuşmaya, sesinizi duyurmaya çalışmak yerine sükutunuzla insanları lisan-ı hal ile dinleyici olmaya davet etmek daha makul bir seçim hiç şüphesiz. Aziz dinleyenler, öğretmenlik hayatımda yüksek sesle konuşmayı hiçbir zaman tercih etmedim. Sınıfa girdiğimde yüksek sesle konuşan öğrencilere, anlaşılmaz bir uğultu ile muhatap olduğum sınıfa, "Lütfen dinleyin, konuşmayın." demek yerine susup onları ben dinledim. Bir süre sonra sınıfın gayri ihtiyari susup benim konuşmamı beklediğini fark ettim. Aziz dinleyenler, kıymetli bir şeye sahip olan bağırıp çağırmaz. Pırlanta satan, altın satan sessizce dükkanına müşterilerinin gelmesini bekler. Yine daha önceki derslerde yok yazılmış bir öğrencimin yoklama yapıp ismini okumama rağmen arkadaşlarıyla konuşmaya dalıp cevap vermemesi üzerine "Seninle ilgili bir problem var. Daha önceki derslerde de yok yazılmışsın. Ama buna müdahil olmazsan bu konuyu çözemeyiz değil mi?" dediğimde gülümseyerek "Hocam affedersiniz" deyip mahcup bir eda ile yerine oturmuştu. "Sen neden yoklamayı dinlemiyorsun?" demek yerine daha etkili gelmişti bana. Kıymetli dinleyenler, bazen de bir şeyi reddetmek yerine olumlu cümlelerle alternatif göstermek işi her anlamda kolay kılabilir. Buradan geçiş yasaktır yerine geçişlerinizi şu istikametten yapabilirsiniz demek kulağa da daha hoş gelmiyor. Evet, alimin her bir sözü lalu mercan incidir, cahilin her sözü günde bin can incidir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

dünya malı acı su gibidir. Onu insan ne kadar içerse içsin bir türlü kanmaz. Hatta damağı bile nemlenmez. İnsan kuru kumsala benzer. Oraya derya aksa dolmak bilmez. Nefsinin arzularını kendisinden uzaklaştıran ve ibadete koşan kimse gizli düşmana fırsat vermez.

her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Resulullah doğmadan yetim, 6 yaşında da öksüz kaldı. Amcası Ebu Talip yeğenine çok düşkündü. Dedesinin vefatından sonra onu sahiplendi. Ama bir erkek tek başına bir çocuğa ne kadar bakabilir? Fatıma, Allah ondan razı olsun, ona annelik yaptı. Resulullah'ı çocuklarından hiç ayırmazdı. Onun neye üzüldüğünü anlar, hüznünü fark ettiğinde neşelenmesi için elinden geleni yapardı.
2: Beni serbest bırakmanız karşılığında yapacağınız teklifi kabul ediyorum.
3: Seni serbest bırakmak mı?
2: Evet.
3: Neden böyle bir şey yapayım ki?
2: Yeni aldığınız bahçedeki hurma ağaçlarını dikebilirim.
4: Sadece hurma ağaçlarını dikmen yetmez.
2: Başka ne istersiniz?
4: 1600 dirhem al.

0: yaptın. Bu çok yüksek miktar. Nasıl bulabilirim ki?
1: Bana bunu bulmam için biraz müddet verin.
2: İyice düşün taşın. 300 ağaç fidanı dikeceksin ve hepsi tutacak. Tutmazsa anlaşma iptal olur. Ayrıca da 1600 dirhem altın. Bir dirhem bile eksik olsa kabul etmem.
3: 81. Bölüm.
4: Ashab-ı kiramdan imkan bulan herkes Selman'a yardım etmek için onun bahçesine gelmişti. Fidanlar bir köşeye yığılmış, ashab-ı kiram da çukur kazmakla uğraşıyordu.
5: Bana şu kazmayı verir misin?
6: Tamam. Hadi bismillah.
5: Bismillah. Küreği uzatır mısın? Tutun şunun ucundan. Hadi bismillah.
7: Oh. Hamdolsun.
5: Bitti şükür. Saydınız mı? Eksik kalmasın.
8: Saydık. Sayısı tamam.
7: İyi, çok şükür.
9: Hadi fideleri çukurların yanına taşıyalım.
10: Peygamberimiz kendi dikeceğini söylemiş.
7: Tamam, işte hazır olsun. Gelince kolaylık olur.
5: Doğru, hadi taşıyalım.
1: Hepinize çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ben bu işi nasıl bitirirdim?
8: Hep birlikte olunca çabucak bitiverdin ey güzel.
5: Tek başına üstesinden gelinecek bir iş değil.
11: Sen git de peygamberimize haber ver.
1: Allah razı olsun hepinizden. Şimdi gidiyorum.
5: İşte Selman Resulullah. Peygamberimiz geliyor.
8: Hadi yer açalım.
4: Peygamberimiz kazılmış çukurlara tek tek fideleri yerleştirdi.
5: Ah, dikim işi bitti. Can suyunu da verdik mi tamamdır.
8: Ben de kuyudan su çekeyim.
11: Ben de suyu taşımak için kapkacak bulayım o zaman.
4: Peygamberimizin diktiği tüm fideler tuttu. Ödenecek miktarı da peygamberimiz temin ederek Selman'a verdi. Böylece Selman-ı Farisi özgürlüğüne kavuşacak imkanları elde etmişti.
1: Müsaadeniz var mı? Girebilir miyim?
2: Gel Selman. Ne oldu? Anlaşma şartları ağır mı geldi?
1: Hayır. İstediklerinizi yaptığımı söylemek için geldim.
2: Bu kadar kısa sürede nasıl yapabildin?
1: Arkadaşlarımın desteğiyle 300 fidanı diktik.
2: Peki ya altın?
1: O da burada. İşte alın. Tam istediğiniz kadar. 1600 dirhem.
2: Bunu başaracağına inanmıyorum. Ama sözünü tutmuşsun. Şimdi sıra bende. Evet. Artık özgürsün.
1: Elhamdülillah. Sana binlerce şükürler olsun ya Rabbi. Yıllar önce kaybettiğim özgürlüğümü bugün bana yeniden bahşettin Rabbim. Bunun ne büyük bir nimet olduğunu ancak yaşayan bilir.
4: Peygamber Efendimiz ashabı ile mescitte sohbet ediyordu. Etrafına toplanan sahabiler her zaman olduğu gibi pür dikkat onun anlattıklarını dinliyordu. Peygamber Efendimiz onlara kıyametin şiddetinden bahsetti. Tekvir suresinden bazı ayetler okudu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Anlatılanlar orada bulunanları öyle etkilemişti ki, aralarından birçok kişi kendi amellerinin eksikliğini düşünerek ağlamaya başladılar. Bu arada birkaç genç bir köşeye çekilerek bu konuyu aralarında konuşmaya başladı.
5: Bize bunca nimet veren Rabbimizin huzuruna hangi amelle çıkacağız?
2: Gece gündüz alnımız

0: secdeden kalkmasa bile nimetlerin şükrünü eda edebilir miyiz?
1: Ne yaparsak Allah'ın sevgisini kazanabiliriz. Kıyametin dehşetinden kendimizi nasıl kurtarabiliriz?
0: Peygamberimizin yaptığı gibi yapalım. O gecelerini namazla geçiriyor. Eşinden öğrendim. Bazen ayakları şişene kadar namaz kılıyormuş. Bunun sebebini sorunca da şükreden bir kul olmayayım mı diyormuş.
2: Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır. Biz günahkar kullarız. Daha fazlasını yapmamız lazım.
0: Ne yapacağız peki?
1: Ben bundan sonra günlerimi oruçla geçireceğim.
2: Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım.
3: Ben de nefsimi adam etmek için kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim.
1: Doğru söylediniz. Biz de böyle yapalım.
4: Bu gençlerin yaptıkları peygamberimizin kulağına eriştiğinde onları yanına çağırdı ve duyduklarının doğru olup olmadığını sordu. Doğru olduğunu söylediler. Resulullah onlara şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Gecenin bir kısmında namaz kılıyor, bir kısmında ise uyuyorum. Ve kadınlarla da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Peygamberimizin söylediklerinden sonra gençler yaptıkları hatayı anlamışlardı.
1: Peygamberimiz doğru söylüyor. Allah bizden böyle bir şey beklemiyor ki. Bunu nasıl düşünemedik?
0: Niyetimiz Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktı. Aşırılığa kaçtığımızı fark edemedik.
2: Peygamberimizin sünnetini uygulamak konusunda orta yolu tutmak, kendimizce uygun bulduğumuz çokça ibadeti yapmaktan daha önemliymiş meğer.
1: Allah'ım, bizi doğru yoldan ayırma.
4: Ashabın ileri gelenlerinden Sa'd bin Ubade'nin annesi Amre binti Mesud vefat etmişti. Oğlu annesi için ne yapabileceğini merak ediyordu. Peygamberimize gelerek şöyle sordu.
5: Ya Resulallah, annem ansızın vefat etti. Hayattayken hayır hasenat yapmayı çok severdi. Eğer imkan bulabilseydi muhakkak bir hayır ya da vakıf yapmayı vasiyet ederdi. Şimdi ben onun adına bir hayır yapabilir miyim?
4: Peygamberimiz onun annesi adına istediği hayrı yapabileceğini söyledi.
5: Peki hayrın en faziletlisi hangisidir?
4: Peygamberimiz bir kuyu kazdırıp su içirmektir dedi.
5: Dediğiniz gibi bir kuyu kazdıracağım ve annemin adına onu insanlara bağışlayacağım. Bir de bahçem var. Onu da annem için bağışlamak istiyorum.
4: Peygamberimiz Medine'de kendisine kucak açan Ensar'a karşı ayrı bir muhabbet beslerdi. Sa'd'ın annesinin nereye defnedildiğini sordu. Kabrinin başına giderek ona dualar etti. Peygamberimiz belirli aralıklarla kabirlere ziyarette bulunur, ölümü ve ahireti hatırlatması sebebiyle bunu ashabına da tavsiye ederdi. Yine böyle bir gündü. Adeti olduğu üzere, Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri diyerek selam verdi. Ashab-ı kiram da aynısını tekrarladılar. Sonra peygamberimiz, İnşallah biz de size katılacağız ama kardeşlerimi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim diye ekledi.
2: Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?
4: Allah Resulü, siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir diye cevapladı onları.
2: Henüz dünyaya gelmeyenler mi?
1: Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?
4: Resulullah şöyle cevap verdi. Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı? Peygamberimiz, işte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım dedi. Bu hadise ashab-ı kiramı çok etkilemişti. Kabristandan döndükten sonra kendi aralarında konuşmaya başladılar.
6: Resulullah'ın dediklerinden sonra abdestin ne kadar önemli olduğunu fark ettim.
7: Evet, ben de Resulullah'ın müminin nuru abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır dediğini duymuştum ama bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum.
2: Ben de şöyle dendiğini duymuştum. Bir kimse abdest alır ve güzelce abdest almaya özen gösterir, ardından da namaz kılarsa, bu abdestle namaz arasında işlediği günahlar o namazı kılıncaya kadar mutlaka bağışlanır.
6: Ben de buna benzer bir hadisi duymuştum. Müslüman bir kişi abdest alır da yüzünü yıkarsa, gözleriyle baktığı her günah suyun son damlasıyla yüzünden çıkar gider. Ellerini yıkadığı zaman elleriyle işlediği her günah suyun son damlasıyla beraber ellerinden çıkar gider. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarının yürüyerek işlediği her günah suyun son damlasıyla birlikte çıkar gider. Sonunda o kul günahlarından arınmış olur.
7: Hem maddi hem de manevi kirlerimizi gidermeye yarayan suyu yaratan Rabbimize hamdolsun.
8: Hamdolsun.
9: Hamdolsun.
7: Elhamdülillah.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
11: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Kandedür bi haberu kande habir. Mütesavi değil ama ve basir. Bir şeyden haberi olmayan cahil nerede? Bilme gayreti içinde olan kişi nerede? Hiç körle

0: Günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah uyandığında kendisini yeni bir güne daha ulaştıran Rabbine, bizi öldükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Muhakkak ki dönüş yine O'nadır.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Sevgili radyo dostları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesimin ses bulduğu tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Ve bugün Kitaplara İman adlı eserimizde kitapların vahyedilişiyle ilgili konuşacağız. Sevgili dostlar, Allah Teala'nın sıfatlarından biri de kelam sıfatıdır. Kelam, Allah'ın konuşma yetkinliğine sahip bir varlık olduğunu bildiren sıfatıdır. O, bu sıfatla mütekellimdir. Peygamberlere gönderdiği mesajları bunun tecellisinden ibarettir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın melekler, şeytan ve bazı peygamberlerle konuştuğu ifade edilir. Hadislerde ise onun konuşan bir varlık olduğu, dünyada bazı kişilerle konuştuğu, ahirette ise arada hiçbir aracı olmadan müminlere hitap edeceği ve ilahi emirlere aykırı davranan günahkarlarla konuşmayacağı haber verilir. Ehl-i sünnet kelamcılarına göre kelam, Allah'ın zatında bulunan manalardan ibaret olup, harf ve seslerle ifade edilmesiyle Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an gibi kutsal metinler oluşmuştur. Burada harfler ve sesler kelamın kendisi değil, ona delalet eden sembollerden ibarettir. İslam kaynaklarında Allah kelamının yaratıklara iletilmesi vahiy terimiyle ifade